şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: onde. Radyo
1: Ne? Hem çok sevdiğiniz yıldızlar, hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo Ne ile keşfet.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mü o zaman olur mu?

0: Čekam zdan tuta džaksa, adi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu?
1: Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, adi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu?
0: Benle böyle konuşma, kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar.
1: Beni aşkla.

0: beni daha da ağlatma.
1: Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa hadi böyle yaşa.

0: Merhaba, ben Funda Arar. Radyo'da, hayatın içinde, her zaman seninle.
1: Yangınlar yaraladı ruhumu. Çok gördüm, çok acı birikti.

24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti. Ödülü kazandı, tekrar kastıma bindi. Kastım, kastım, kastım.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Efendim radyo D'desiniz. Aygül Aydın'a günaydın diyorsunuz. Günaydın Konya serin, sabahın ilk saatlerinde üşüyoruz demiş. Ay üşümek de güzel ve vallahi aslında Ercan Teacher'ım değil mi? Yani insan yaşadığını hissettiği her şey de güzel. Çünkü artık her gün filmin sonuna yaklaşıyoruz sonuç itibariyle. Her geçen zaman, her verdiğimiz, her güne ayrı verdiğimiz nefes aslında böyle zaman ilerledikçe artık bilmediğimiz o sona doğru yaklaştığımızın da göstergesi. Keşke biraz anlıyor olsak. Yani keşke biraz anlıyor olsak. Ama işte yok ki. Hırslar dünyası çok acayip bir dünya. Yani inanılmaz bir dünya.

Cimcik gibisin, daş gibisin. Merhaba Aygül Hanım, Ankara'dan günaydınlar dilerim. Günaydın toprağım, bugün resmi kayınvalide oluyorum, oğlumun nikahı var diyor. Resmi kayınvalide, Allah seni. Cimcik gibi kayınvalide oluyorsun, hadi bakalım inşallah Allah güzel günler göstersin.

0: Aygün Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail insanlık suçu işliyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılarda 4300'den fazla kardeşimiz hayatını kaybetti. Türkiye ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur diye konuştu. En düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu. Yasal düzenlemeye göre artış 2026 yılı Temmuz ödeme döneminden itibaren uygulanacak. Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamındaki 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde Apalachee Lisesi'nde 2 öğrenci ve 2 öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda oğluna silahı temin eden Colin Gray 15 yıl hapis cezası aldı. 2026 yılına ilişkin MTV ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi bugün sona eriyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %30 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar aralıklı yoğun, Ayvansaray Haliç yoğun. Tam da Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı, İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun. Tam da ise Sancaktepe Ümraniye aralıklı yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yoğun akıcı. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da bugün hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 27 derece. Ankara az bulutlu ve açık 28, İzmir az bulutlu ve açık 36, Adana az bulutlu ve açık 39, Samsun parçalı yer yer çok bulutlu 27, Diyarbakır az bulutlu ve açık 43 ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 28 derece olarak ölçülüyor.
0: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Dub Plus.
1: Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
8: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
9: Orijinal Çamlıca gazoz.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam.
11: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Efendim Instagram günaydın, günaydın. Mesajlar gelmeye başladı. Şu an Instagram'da canlı yayına geçtik. Astromatik Instagram hesabındayız. Ağustos'a giriyoruz, farkında mısınız? Hoş geldin Ağustos.

Şaka maka. Koç koskoca şey bitti ya. Temmuz ayı bitti. Bir yazımız var, Ağustos. O kadar güzel geçsin ki Ağustos ayı. Aşkla, sevgiyle, bol rızıkla, iyi insanlarla. Böyle o kadar güzel ağzınızda bir Ağustos ayı kalsın ki. Ya deyin ki çok güzel geçti ya. Yok, o kadar da kötü değil. İyi geçti bu yaz deyin.

Efendim Radyo D'desiniz, Aygül Aytan'a günaydınlıyorsunuz. Mesajlarınız geliyor. Ağustos ayına giriş yapıyoruz. Ağustos'ta bizi neler bekliyor? Bir güneş tutulması olacak. Yer yerinden oynayacak diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Çok güçlü, çok başarılı, önemli bir güneş tutulması olacak. Hayatınızdaki birçok olay ve birçok konuda büyük değişimlere şahitlik edeceksiniz. En çok hangi burçlar sizce etkilenecek? Aslanlar hazır mı? Kovalar hazır mısınız? Yani öyle böyle değil. Sizler için o kadar önemli bir dönem olacak ki boğalar ve akrepler aynı zamanda sizlerin de hayatını değiştiren, yaşantınızda sizleri bambaşka bir noktaya ve seviyeye taşıyacak bir tutulma etkisi içinde olacaksınız. Koçlar, teraziler, oğlaklar özellikle sizler de tabii ki çok yoruldunuz. Yengeçler de aynı zamanda çok yoruldunuz ve çok bunaldığınız bir süreç ve bir zamanı geçirdiniz. Aslında hepimiz çok boğulduk. Gerçekten zordu. Merkür retrosu, Satürn, Neptün'ün bu kadar birbirine yakın ilerliyor olması. Yorucuydu ama çok öğretici değil miydi ya? Bence acayip öğreticiydi. Ben çok öğretici şeyler yaşadığımızı düşünüyorum. Dersimizi aldık mı? Bence güzel aldık. Hakikaten kiminle hayatınızda muhatap olduğunuz çok önemli. Yani kiminle su içtiğiniz, kiminle iş yaptığınız, işte ne bileyim kime selam verdiğiniz. Hani hakikaten bunlar çok değerli ve önemli şeyler ya. Biraz böyle hayatınızı sadeleştirme ve eleme zamanı aslında. Bunları biraz fark etme dönemi olduğunu söyleyebiliriz. Bir bakış baktı.

Günaydın Aygül'üm. Dün Handan abla için istek istemiştim. O kadar mutlu oldu ki resmen hayalini gerçekleştirmişiz. Senin sayende ben de hayatlara dokunuyorum. Tekrar edebilir miyim Handan abla için? Belalarını belalarını Allah versin demiş. Hayatım o elalarını elalarını Allah versin belalarını. Söyler miyiz Aygül diyor. Tabii ki grup vitaminden bir doz vitamin elalarını alacağız şimdi. Çıkalım senle Bağdat yoluna. Sen bir şahinsin, ben garip serçe. Demirden pence. Günaydın Aygül, ben balık kadınıyım. Başak Burcu erkeğini hayatımdan çıkardım. Afiyet olsun hayatım.

Ya arkadaşlar bak, çok eviniz çok öfkelisiniz, sinirlisiniz, anlıyorum sizi. Emin olun sizden hiçbir farkım yok. Sizin kadar, belki sizden daha fazla şeyler yaşayıp öfke duyuyor ve sinirleniyorum ama Allah ruhumuzu öyle güzel dövüyor ki. Acayip şu an o ilk sinirli ve öfkeli olan halimden şu an eser yok ya. Bir müddet sonra karşınızdaki insana acımaya başlıyorsunuz. O kadar zavallı ki yapabilecek başka bir şey yok o insanın. Sizin dışınızda sizinle uğraşabileceği hiçbir şey yok ya. Acımaz mısınız böyle birine? Uğraşsın. Yazık.

Arkadaşlar dün konuştuk hatırlarsanız. Ne demişti benim çok sevdiğim dostum? Küçük insanların dedi büyük hareketleri olur. Ben niye böyle büyük hareketler yapamıyorum dedim. Dedi ki sen küçük bir insan değilsin, büyük bir insansın dedi. Küçük insanlar büyük hareketler yapar dedi. Hayatımın en güzel cümlesiydi biliyor musunuz? Bu Temmuz'da böyle not edilsin.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Köy ve küçük yerleşim yerlerinde araç hızları düşük tutulmalıdır. Bu bölgelerde yol güvenliği altyapısı sınırlı olabilir. Ani karşılaşmalar ve hayvan geçişleri sık görülür. Bu nedenle dikkatli sürüş zorunludur.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
7: Sizi Fuzuli uyar.
6: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com

0: Fatih. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı mesajı gelince mutlu olanlara gelsin.
0: Radyo D.

Efendim hayırlı cumalar, tüm fıldır fıldırlara gelsin. Sıradaki şarkı

0: Efendim, güzel ses kayıtlarınız geliyor, dinleyelim.
1: Aygül Hanım.
0: Günaydın.
1: Vallahi üzerimde de bir 40 yaş yorgunluğu var. Ve şöyle bir şey demek istiyorum. Yani bu insanlar kafasını nasıl yastığa rahat koyuyorlar? Nasıl buradan mesela bu şekilde kazandıkları parayı çoluğuna çocuğuna yedirebiliyorlar?
0: Öyle.
1: Hani şu hiç ölmeyecek gibi yaşayan insanlar gerçekten yazık ya.
0: Valla bana kahvaltı sofralarının resimlerini atıyorsunuz. Kurtuluş Şafak Galeri ile Masal da burada diyor. Karpuzlar, peynirler, simitler. Bu ne hocam? Yani ne yapalım burada? Açlıktan bayılalım mı? Hanım kızımız iyi de sinirlenince ağzı yüzü hiç durmaz diyor.

Radyo'daydıyız efendim. Aygül Aydın. Aygül Aydın'la günaydın. Aygül'cüm, dün seni kanyonda gördüm diyor. İnanamadım, dönüp dönüp baktım. Bambaşka birisin. Yanına gelecektim. Yanında yine hararetli bir şey konuşuyordun. Herhalde avukatlaydın diyor. Ya bunlar beni dışarıda kimle görürse görsün ya avukatla olduğumuzu. Hayatım yok canım. Yani bitti artık avukatlık konularımız. Hallettik artık o işlerimizi. Siz beni her dışarıda oturdum, avukatla oturduğumu mu sanıyorsunuz arkadaşlar ya? Ama diyor hararetli konuşuyordun, çok güzeldin diyor. Ne kadar zayıf mısın, göründüğünden daha zayıf ve çok gençsin. İnanamadım diyor. Hayatım, sana Lean Kozmetik'ten ne hediye vereyim? Söyle bacım, sana ne vereyim? Ben şu motivasyonla var ya, yanına gelemedim, çekindim diyor. Yani yanıma gelip bunları söyleyeceksen niye yanıma gelmedin mesela? Yani yanıma gelip en çok ihtiyacım olan konular bunlardı. Ya bana bunlarla gel. Adresini yaz hayatım. Sen linlendin. İltifata karşı her zaman zirvedeyizdir. Bırakmayız. Ya diyor ki avukatla hararetli konuşuyordun diyor. Avukat olduğuna nereden kanaat getirdin ya? Çok alemsiniz. Ben zaten mutlaka hararetli konuştuğum bir masada varımdır.

Dün de bir dinleyicimiz beni gördü, sarılıyor, öpüyor, sonra diyor ki elini yüzüme sürüyor. Ay cildin gerçekten çok güzelmiş diyor. Yanımdakiler şok bu arada, böyle bakıyorlar. Kadın cildime, yüzüme eğiliyor, diyor ki ay yüzün ne kadar güzel. Cildin gerçekten güzelmiş.

0: Maybelline Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliçok Meydanı aralıklı yoğun. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Tem'de ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 30 Temmuz Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.55'lik düşüşle 13.293 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.41, euro 54.63'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.243, çeyrek altın 10.589 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Ben büyüyünce astronot olacağım.
2: Ben veteriner olacağım.
1: Ben öğretmen olacağım.
3: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025'ten.

0: hayatına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: 104'te radyoda. Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Efendim radyo D'desiniz, Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Hoş geldin Ağustos diyoruz. İnşallah Ağustos tüm güzellikleriyle, tüm umudumuzla, tüm iyi niyetimizle, hoşluklarıyla falan gelir yani, artık umudumuz bu. Temmuz'dan aldık alacağımızı, öğrendik öğreneceğimizi. Ama bu Ağustos ayının en önemli hayatında değişimleri olacak kişiler tabii ki aslanlar olacak. Aslanlar, kovalar çok dikkatli olsunlar. Hayatınızda büyük değişimler burada ilerleyecek. Balıklar ve başaklar, çok rahatladığınız bir döneme gidiyorsunuz. Hakikaten gerçekten çok rahatladığınız, umutlandığınız, daha mutlu ilerlediğiniz bir zaman olacak. Nefes alıyorsunuz yani. Uzun süredir alamadığınız nefes alıyorsunuz. İkizler ve yayın birazcık daha işi var. Çünkü Mars ikizler, Uranüs ikizler gerçekten onları biraz çılgına çevirmiş durumda. Ama şunu söyleyebilirim. Hakikaten çok güzel olacak diyebilirim. Yani Ağustos inşallah çok güzel olacak.

Şerife yazıyor. Az önce sizin videonuza denk geldim Aygül Aydın. Benim dediğim olacak. Tuzağına düştüm maalesef diyor. Ve işten çıkarıldım. Hayırlısı olsun hayatım. Olması gereken olacak. Bazı şeylerin önüne geçilmiyor. Geçmek için elimizden geleni yapıyoruz ama olması gereken bu kadar. Yani ne olacaksa olacak. Ne yaşanacaksa o yaşanacak. Biz sadece elimizden geleni yaptıktan sonrasında arkamıza yaslanmamız kalıyor. Onun dışında yapabileceğimiz bir şey yok. O hakkında hayırlı olandır muhakkak. Allah senin için hakkında hayırlı olanı vermiştir. O yüzden canını sıkma, ahlanıp vahlanma, olan olmuştur diyoruz. Dün yengeçle bir arkadaşımla oturuyoruz. Yengeç burçlarını gömmek demeyelim de komik bir şey söyledi. İşte birkaç tane böyle bir iki tane zamanında yengeç burcu sevgilisi olmuş. Kız arkadaşları olmuş. Dedi ki ben yengeçleri dedi hiç anlamıyorum dedi. Yani yengeç burçlarını hiç anlamıyorum dedi. Çünkü şöyle bir şey söyledi. Mesela kumda bile dedi. Kumda yürürken yengeç birden gözden kaybolur dedi. Ve dedi anlamazsın yengeç burcunu dedi. Hani bazen kumun üstündedir. Kumun üstünde mi onu da anlamazsın dedi mesela.

Günaydın Aygül. Senden İnşallah Ağustos dediğin gibi olur. İnşallah çok güzel geçer diyor. Çok güzel geçecek Ağustos. Fıstık gibi olacak her şey.

Yengeçleri anlamaya çalışmayın. Anlıyormuş gibi yapsanız bile yeter. Nereden biliyorsunuz diye sormayın. Yengeç burcuyum Aylin diyor. Ama öyle gerçekten yengeç burcunu düşününce gel, bazen kumda bile göremezsin ve birden gözden kaybolur. Var sanırsın, bir bakmışsın yok mesela.

0: Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail insanlık suçu işliyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılarda 4300'den fazla kardeşimiz hayatını kaybetti. Türkiye ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur diye konuştu. En düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu. Yasal düzenlemeye göre artış 2026 yılı Temmuz ödeme döneminden itibaren uygulanacak. Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamındaki 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde Apalachee Lisesi'nde 2 öğrenci ve 2 öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda oğluna silahı temin eden Colin Gray 15 yıl hapis cezası aldı. 2026 yılına ilişkin MTV ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi bugün sona eriyor.
2: Radyo D Hava Durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da bugün hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 27 derece. Ankara az bulutlu ve açık 28, İzmir az bulutlu ve açık 36, Adana az bulutlu ve açık 39, Samsun parçalı yer yer çok bulutlu 27, Diyarbakır az bulutlu ve açık 43 ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 28 derece olarak ölçülüyor.
3: Tantaşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor.
4: Bu gidişat sorun olacak.
3: 30 ve 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
5: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Bugün Getir Büyük'te tekli Selpak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
9: Getir, bir mutluluk getir.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Efendim Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.
1: Evet, hep beraber.
0: Aygül Aydın'la Nerede Trak, Orada Bırak programımız. Hep beraber gözyaşlarımızı tutamayanlar var gördüğüm kadarıyla.
1: Şarkımız da öyle söylüyor. Nerede Trak, Orada

Bildiğin bir şey varsa nerede trak orada bırak. Yavrum orada bırak. Bıraktık zaten ya, trak bırak artık yani. Gerçekten hiç sabrımız kalmadı. Herkes bir düz dursun, normal olun, adam olun, insan olun. Uğraşacak kimsenin hali kalmadı hiçbir şeyle. Aygül Hanım günaydın, ben Erdinç, Aslan Burcu'yum. Temmuz'un iki haftası işsiz kaldım. Ne olduğunu bilmedim, anlamadım bir durumda işten çıkardılar. Bugün de tekrar iş başı yapıyorum. Daha iyi, daha güzel, daha böyle harika bir işletmeyi bir dinliyorum. Ama dediğiniz gibi bazen olacak olan oluyor demiş. Hakikaten dediğiniz gibi oldu demiş. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? İşte güneş tutulması etkileri. Bakın Aslan Burçları'nı nasıl etkiliyor yani.

0: istiyor.
1: Şimdi Ticaret Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmış, işte astroloji, fal, medyumluk falan filan diye bir yazı paylaşılmış. Ben oradan kanun maddelerini, artık biliyorsunuz hukuken çok başarılı bir insan olduğum için, oradan açıklanmak istenen ne söyleniyor, avukatıma da sordum. Dedim ki yani buradaki maksat nedir, niye astroloji kelimesi, bugüne kadar geçmeyen bir kelime, bugün böyle bir örneklerle anlatılıyor falan diye. Neyse, öğrendim ne olduğunu. Arkadaşlar, ülkede yok astroloji yasaklanacak falan, böyle bir şey yok, böyle bir durum da yok. Çok doğru bir karar veriliyor, çok güzel bir şey yapıyorlar. Yani diyorlar ki bu konularla alakalı soruşturmalar ve cezalar, yaptırımlar olacak artık. Yani mesela nasıl, hani var ya, yazıyorlar geleceğinizi %100 değiştiriyoruz, İşte size şu ritüeli yapıyoruz, hayatınız değişiyor falan diyen insanlar olduğu için, hani bozuyorum, garanti veriyorum, hayatını değiştiriyorum, maddi manevi sizi istismar eden insanlar için düzenlenmiş bir şey bu.

0: hani var ya, geleceğini %100 biliyorum, ben şunu yapıyorum falan diyen tipler var ve bu şekilde tüketicinin inanç ve o saflığını suistimal eden insanlar var. İstismar ederek ücret karşılığı reklam ve hizmet pazarlaması yapanlar var. Bunlar için de bir zahmet yasaklansın. Burada mesele astroloji yayıncılığı yapmak değil, yanlış aldatıcı reklam yapmak. Bunların ikisi aynı şey değildir. Yasaklanan şey budur. Umut tacirliği dediğiniz şey de budur. Yani tüketiciyi aldatmaya, istismar etmeye yönelik pazarlama ve sponsorluk reklam faaliyetlerine karşı bir ceza sistemi geliyor ki bu hepimiz için çok güzel ve hayırlı bir şey. Çünkü insanlar inanın inanıyorlar, yani o kadar inanmaya da açıklar ki burada genel astrolojik değerlendirmeler yapmak, köşe yazısı yazmak, içerik üretmek, sizle bilgi paylaşmak, şahsi kurumsal noktada sizlerle bunu yapmak gibi bunlarla ilgili şeyler yasaklanmadı, böyle bir şey yok. O yüzden hani siz de araştırabilirsiniz. Sadece tüketicinin çaresizliğini istismar eden keskin ve agresif pazarlama yöntemleri, bu dillerden kaçınılması gerektiğine dair güzel bir iş yapılmış. O yüzden de bence güzel olmuş diye düşünüyorum. Ellerine sağlık. Bu çok önce yapılmalıydı. Bu yüzden de korkulacak, yani o astroloji mi yasaklandı falan gibi bir şey değil. Orada da sadece bu örneği veriyorlar yani. Bu bir örnek. Bir tanesi var. Bir bakıma iki maaş alıyorlar neredeyse demiş. Hayatım bir kere şu ismin adı bir bakım ne ya? Üf. Yani astroloji harita analizi diye bir şey var. Bakım ne ya? Bana yazıyor gibi. Bakım yapıyor mu? Ne bakımı ya? Araba bakımı mı yapıyorum? Kaç bin kilometre? Hocam seninki. Ya vizyonlu sorular, bakım ne? Yani. Ya siz de haklısınız tabii. Yani kalkıp da tabii ki insanlar da bu tarz konuştuğu için siz de bunun adının bu olduğunu sanıyorsunuz.
1: Kalbini yaktın.
0: Ben ayar oluyorum. Bana milyon dolar versen. Bak bana ver, önüme ser. Beni az çok tanıyan tanır. Bana ağzından bakım kelimesi çıktıysa böyle bakarım yüzüne.
1: Kalbini yaktın. Aşkın kemendini.
0: Kaç bin kilometrelik bakım abla? Hayır, ben kalkıyorum, haritasını analiz ediyorum, NASA'dan verileri çekiyorum, NASA'daki verilerle haritasındaki dinamikleri ve doğum yıldızlarını oturuyorum, geometri çalışıyorum, üstüne pergeli koyuyorum, oradan dönüyorum, Merkür bunun kaç bin yılında neresine gelecek, öbürü nereye kaçacak, hesap yapıyorum, sen bana bakım diyorsun. Ben tanjant kotanjant diyorum, küfür gibi geliyor.

Mehmet Başkan nokta 393 5 kere burcumu sordu. Hayırdır Mehmet Başkan? Hayırdır? Biz öyle herkese burcumuzu söylemeyiz. Açıklamıyorum, sen tahmin et.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Yayalar karşıdan karşıya geçerken yaya geçitlerini kullanmalıdır. Bu geçitler yayaların güvenli geçişi için tasarlanmıştır. Yaya geçitleri dışında yapılan geçişler kazalara yol açabilir. Trafik kurallarına uymak hayat kurtarır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D.
0: Önemli. Heyecan verici. Eğlenceli. Bilgilendirici. Vazgeçilmez.

0: avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve Maximum.com.tr'de.
1: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80's, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış

0: Reklam.
1: Kamu spotu.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı Vantilatörü Kendine Çevirip Kimseye Vermeyenlere Gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde.

0: Günaydın'la günaydın. Günaydın.
1: Efendim, sosyal ağ hesaplarımızı takip ederek Radyo D içeriklerinde anından haberdar olabiliyorsunuz. Müzik paylaşımlarımız, yarışmalar, anketler, sürpriz hediyeler, eğlenceli içerikler ve bizim hakkımızda daha pek çok şey sizleri bekliyor. Radyo D'nin sosyal ağ hesapları radyo@radyod104 kullanıcı adıyla Instagram, En Sosyal, X, TikTok, Facebook ve YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Buralardan ne yaptığımızı, nelerle ilgilendiğimizi ve sizler için ne gibi hediyeler verdiğimizi ve vereceğimizi çok rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. ...0549-204-0104 WhatsApp hattımız. Buradan da bize ulaşabilirsiniz. Her zaman, istediğiniz zaman yazabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Astrolojiye dair sorabilirsiniz. Haritanızı sorabilirsiniz. Her şeyinizi sorun bize. Sorun. Önemli olan bizim cevaplamamızdır. Yani ama mantıklı sorun. Mantıksız hiçbir şeye gelemem. Biliyorsunuz, hemen yükselirim. Böyle de bir huyum var sorarken. Şeye katlanacaksınız, bedeline katlanacaksınız. İşler öyle kolay değil.

Aygül abla, bana yine ahiretlik sorular geliyor ha. Bak biri yazmış, hemen daha sorun dedim. Aygül abla, sence ilk aşk mı, ilk görüşte aşk mı, yoksa zamanla gelişen aşk mı diyor. Bahane. Benim derdim mi? Hiçbiri. Bunlar tuzak sorular. Gelmeyin bunlara. Ne diyeyim, ilk görüşte aşk mı diyeyim? Sevgi

Arkadaşlar bu tarz sorulara şirketimiz bu tarz sorulara cevap veremiyor. Sizi farklı bir operatöre yönlendirmem gerekiyor. Aygül şeyi konuşabilir miyiz diyor, ne olur diyor, merak ediyorum. Aşık olunca nasıl biri oluyorsunuz? İşte burçlara göre nasıl oluyorlar mesela? Bunu konuşsak, herkes kendi burcuna göre aşık olunca nasıl olduğunu yazsa diyor. Yazık. Daha aşık olamayınca nasıl olduğumuzu ülkede aşık olabileceğiniz kimse kalmadığı için. Yavrum bu da diyor ki yani bari hayalini kurup eğlenelim burada.

0: kimse de.
1: Abla soru sor diyorsun, hiçbirini cevaplamayıp sinirlenip kapatıyorsun diyor. Hiç de bile soru, düzgün bir soru geldi de mi cevaplamadım? Burada bizim bir tane bilmece soran 12 yaşında bir çocuğumuz vardı. Nerede o? Daha iyi soru soruyordu be.

Aylin abla, kadınlar onlara aşık olduğumuzu söylediğimizde ve ilgi gösterdiğimizde neden bunu anlamıyorlar, algılamıyorlar? Yani neden diyor problem yaşıyoruz, onlara sevgimizi ve aşkımızı söylüyoruz, daha ne yapabiliriz diyor.

Hayatım şöyle, yani kadının kadına ilgini ve alakanı söylediğinde nasıl söylediğin önemli. Ne koşulda söylediğin önemli. Kadın ne şartlarda ve koşulda söylüyorsun. Yani anlamıyor, dinlemiyor diyorsun da hani öyle olduğunu düşünmüyorum. Hani senin şartlar, koşullar ne oluştu da kadına hangi koşulda yakaladın da söyledin? Hani bunun arka planını dinlemek lazım senden. Hani söyleyince olmuyor işler sadece.

bu ilişkilerde davranış çok önemli arkadaşlar. Ya söylemeden de söyleyebiliyorsunuz bir şeyleri bence ya. Gerçekten böyle bir şey var yani. Birini sevdiğinizi, ilgi gösterdiğinizi, destek olabileceğinizi hissettirmek, yanında olduğunuzu hissettirmek dünyanın en güzel şeyi ya. Bana aşkın tanımını sorsanız, bir insanın koşulsuz yanında olduğunu ve onun hayatında problemlerini ve sorunlarını ya da yaşadıklarını çözebileceğine ona inandırmak bence dünyanın en güzel aşklarından bir tanesi. Biri size trip atmıyorsa, biri sizin canınızı yakmıyorsa, beni ihmal ettim, ben yapmıyorsa yani zaten bunlar çok değerli şeyler yani. Çözebilirsin, halledebilirsin, senin için yapabileceğim şeyler var. Bence gerçekten hissettirmek, bakın bunlar hissettirmektir. Tabii ki seni seviyorum demek, tabii ki sensiz olamam demek, bunlar da çok şık ve çok güzel şeylerdir. Ama bunlar geçici olabiliyor. Daha ne mi yapalım? Linçleriz oğlum seni. Aşkımızı, sevgimizi söylüyormuşuz. Yaptığınızla söylediğiniz bir mi? Len yazmış. Bizimki çok sinirlenmiş kızlardan biri. Dönekler korkaklar. Sağ ol Aygül abla diyor. Ne yaşıyorsun ablam sen orada? Ne oldu sana?

yaptım. İlk evliliğimden iki çocuğum var. Bu anneliğimde şunu fark ettim. Bir çocuğun şansı babasıymış. Anne her türlü yanında evladının ama baba gerçekten şans işiymiş. Hayatım işte o yüzden diyorum ya ben size. Yani eş seçimlerinizde ilk aşkmış bir son aşkmış bilmem ne şeymiş orası varmış burası yokmuş değil. Baba olabilir mi? Eşinizi seçerken gerçekten buna bakın. Sorumluluk sahibi bir adam mı? Bu çok önemli. Daha sonra yani bu bir önce kendi babasında da bu var mı? Bir önce dedesinde de bu var mı? Bu genlerle gelen bir şey. Ahlaklı bir adam mı? Dürüst bir adam mı? Sorumluluk sahibi bir adam mı? Çalışkan bir adam mı? Bakın bunların hepsi bir önemdir. Yoksa anne zaten taşıyor. Anne zaten o sevgiyi geliştiriyor. Anne zaten onu veriyor. Sen vicdanlı, merhametli bir adam.

Bak kadıncağız iki evlilik yapıyor. İlk evliliğinden iki çocuğu var. Oradaki baba figürüne bakıyor. İkinci evliliğinde anne oluyor. Oradaki şeyde çok düzgün ve güzel bir tecrübesi var aslında. Ne güzel anlatıyor. Kesinlikle katılıyorum sana. Serdar yazmış. Mesela Aygül, eşimin çocukluğundan beri sevdiği bir çikolatası var. Arada giderim ondan alır, koltuğuna bırakırım, sürpriz yaparım. Bakar mısın şimdi? Bu seviyorum. Bu seviyorum dese ne olur, ne mese ne olur Serdar? He aslanım, çocuğum, yavrum. Yavrum sen seviyorum desen ne olur? Ben nezaket insanıyım ya. Vallahi nazik ve düşünceli hareketin kulu kölesiyim ya. Vallahi bak, bakar mısın, ben helal olsun, çok tebrik ediyorum çocukcağızı. İşte böyle adamlarla olmanız lazım. Yani bıttırı bızıkları bırakın ya. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Sana nasıl yardımcı olayım? Bir şeye ihtiyacın var mı? Şu o şöyle olur mu? Üzme canını, sıkma canını. Her şey hallolur falan diyen insanlar çok değerli. Bakın bu sadece erkeklerde değil, kadınların da böyle olması gerekiyor. Kadınlar da bir tuhaf. Yani kadınlarda da var, yok değil, sadece erkeklere yüklenmeyelim. Kurşuna dizmek varken adına kaç dizer izdim bilsen. Efendim gümbür gümbür bir Ağustos geliyor. 12 Ağustos güneş tutulması yaşanacak. 28 Ağustos'ta bir ay tutulması yaşayacaksınız balık burcunda. Hem balık burçlarını hem aslan burçlarını özellikle ekstra çok etkileyecek bir tutulma oluyor. O zaman haydi bakalım açın radyonun sesini. Ağustos'a giriyoruz.

Kız Aygül, kimsenin dediğine inanmayın, yaptığına inanın. Bana biz seninle evleneceğiz diyen sonra defolup giden insan gördük. Demesin ki kimse bir şey, adamsa yapsınlar.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Barış.

Efendim mesajlar geliyor. Aygül'üm eşim de dünyanın en anlayışlı insanıdır. Benim yüzüm gülsün, ben mutlu olayım diye elinden geleni yapar demiş. Ama işte maalesef bazen de biz anlayamıyoruz, biz üzülüyoruz, biz yoruluyoruz, bazı şeylerde anlaşamıyor olabiliriz diye de belirtmiş. Doğru söylüyorsun, bazen öyle ya da böyle oluyor. Ama mesele ne biliyor musunuz? İyi insan olmak. İyi insan olmak tamamlanıp kenara çekildiğimiz duran bir hedef değil. Her gün yeniden seçtiğimiz, zaman zaman sınandığımız ve adımladıkça böyle geçtikçe zaman derinleşen kesintisiz bir yolculuktur iyi insan olmak arkadaşlar. Günlük koşturmacanın, belirsizliklerin ve hayatın getirdiği yüklerin arasında bazen neden ısrarla iyi kalmamız gerektiğini sorgulayabiliriz. Ancak iyilik sadece başkalarına sunduğumuz bir lütuf değil, kendi ruhumuza, zihnimize ve yaşam kalitemize verdiğimiz en büyük ödüldür. Hayatta kontrol edebileceğimiz şeylerin sayısı oldukça sınırlıdır. Başkalarının davranışlarını, dünyanın karmaşasını ya da olayların seyrini her zaman yönetemeyiz. Ancak kontrolümüzde olan tek ve en güçlü şey kendi duruşumuzdur. Yastığa başını koyduğunda içinin ferah olması, hiç kimseye kasten zarar vermediğini, kimsenin hakkına girmediğini bilmenin sunduğu hafiflik dünyadaki hiçbir başarı ve maddi kazançla kıyaslanamaz. İyi insan olmak dışarıdan tebrik toplamak değildir. Kendi iç dünyanda huzurlu bir alan yaratmaktır. Ben kötü bir şey yapmıyorum ki. Ben hiç kötü bir şey yapmadım ki. Ben onun ne bileyim ekmeğiyle oynamadım. İşte ona zarar vermedim. Onun hayatını belki de kendini kötü hissedecek bir şey yapmadım. Biraz bunu diyebilmektir. Biliyorsunuz ki fizikte hiçbir enerji kaybolmaz. İnsani ilişkilerde de böyledir. Küçük bir tebessüm, samimi bir teşekkür, zor anında birinin elinden tutmak, sadece onu yargılamadan dinlemek ve destek olmak, sunduğun her pozitif değer bir şekilde dönüp dolaşarak senin hayatına zaten dokunacaktır ve dokunur. Belki iyilik yaptığın kişiden doğrudan bir karşılık görmezsin. Ama hayatın beklenmedik anlarında karşına çıkan kolaylıklar, doğru zamanda uzanan eller tam da o büyüttüğün güzel niyetlerin yansımasıdır.

Şaka maka programın sonuna gelmişiz ya. Vallahi yani. Zaman çabuk geçiyor hakikaten. Ve cuma gününe geldik. Bir günü daha bitirmiş bulunuyoruz.

Efendim, gün sonunda bu dünyadan geçerken geride ne bıraktığımız önem kazanır ve hayatımızda ne yaptığımızı çok daha net görürüz. Sadece kendinizi nasıl hissettiğiniz insanların hafızasında da aslında baktığınızda kalan tek şey olur. Günün sonunda kendi duruşunuz her zaman çok önemlidir. Gerçek güç kırıldığın anlarda bile çizgini koruyabilmekten geçer. Başkalarının kalabalığına rağmen kendi zarafetinden ödün vermemektir. Bir insanın hayatına dokunmuş olmak, birinin karanlık bir anında umut ışığı olabilmek veya sadece güven duyulan biri olarak anılmak, işte bu bir insanın bu dünyada inşa edebileceği en kalıcı miras ve en onurlu hikayedir. Dünya her zaman adil ve nazik olmayabilir ama senin nasıl bir insan olacağını tamamen senin seçimin belirler. Kendi ışığını yakmaya devam ettiğinde sadece kendi yolunda aydınlanmakla kalmaz, karanlıkta kalanlara da rehber olursun. Kendine güven diyoruz, niyetini temiz tut ve iyi kalmanın dönüştürücü gücüne her zaman inan. Sizleri seviyorum. İnşallah pazartesi günü yepyeni ve daha güzel, daha mutlu, daha neşeli, daha sağlıklı, daha keyifli şeyler konuşmak üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Radyo D'den ayrılmayın.

0: günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail insanlık suçu işliyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılarda 4300'den fazla kardeşimiz hayatını kaybetti. Türkiye ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur diye konuştu. En düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu. Yasal düzenlemeye göre artış 2026 yılı Temmuz ödeme döneminden itibaren uygulanacak. Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamındaki 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde Appalachee Lisesi'nde 2 öğrenci ve 2 öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda oğluna silahı temin eden Colin Gray 15 yıl hapis cezası aldı. 2026 yılına ilişkin MTV ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi bugün sona eriyor.
1: Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor. İki Ağustos Balıkesir Ayvalık Amfitiyatro, 3 Ağustos Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu, 9 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
5: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

Manifest ve Ajda Pekkan'la yeni saatin açılışını yaptık. Hileli bize eşlik etti. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle. 31 Temmuz Cuma günündeyiz ve yine öğleden önce buluştuk. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Harika parçalarla birlikte gün ortasına doğru ilerliyoruz. Bengü ve Ümit Sayın bu kez konuklarımız. Ya sen gidip de şimdi Radyo D'de. Yine

Cuma gününde İstanbul trafiğinde ilerliyorsanız eğer, size bir haberim var. İstanbul'da trafikte yeni denetim dönemi başlıyor önümüzdeki günlerde. UKOME kararıyla kent genelindeki 128 noktaya ortalama hız ve kırmızı ışık ihlallerini tespit edecek elektronik denetleme sistemi kurulacakmış. Özellikle tüneller ve yoğun kavşaklarda devreye girecek yeni sistemle sürücülerin bizlerin trafik kurallarına biraz daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü cezaları biliyorsunuz gerçekten çok çok fazla. Peki, trafikte olanlar aklınızda bulunsun. Burası Radyo D. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: Ben Aptal Mıyım lan İlkara İbrahimgil Radyo D'de bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Az sonra Emir Can İrek burada olacak. Sehven'le geri döneceğiz. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken, bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Garaj Oto Ekspertiz. Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Bayın. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Expertise.

Erken saatlerinde güne başlarken günün cuma olması tabii ki motivasyonumuzu biraz daha arttırıyor. Hafta sonuna az kala, yine her zaman olduğu gibi modumuz yüksek. Kahveler, çaylar hazır. Favori şarkılarımız da burada. Gülümseyerek, sesi biraz açarak, enerjimizi yükselterek yine cuma gününde harika parçalarla ilerlemeye devam ediyoruz. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle. Yüreğin.

Ve büyük yenilik geliyor artık, tarayıcı üzerinden uygulama indirmeden sesli ve görüntülü arama yapabilecekmişiz. Ekran paylaşımı ve cihazlar arasında kesintisiz görüşme aktarımı gibi özellikler de yine kullanılabilecekmiş. Güzel oldu bence, direkt tarayıcıya yazarak oradan görüntülü görüşme yapabileceğiz. Güzel bir özellik. Peki WhatsApp demişken 0549-204-0104 bizim WhatsApp numaramız. Zaman zaman hatırlatıyorum. Şu anda mesaj yazmak isterseniz yazabilirsiniz. Ve zaman zaman da yarışmalarımızı oradan yapıyoruz. Kaydedin, mutlaka telefonunuzda bulunsun. Burası Radyo D.

0: Türk rock müziğinin etkili isimlerinden biri Şebnem Ferah dinledik. Hoşça kallar. Radyo D'de bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Az sonra yangın yeri burada olacak ve Elif Buse Doğan'la geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.375 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.52, euro 54.74'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.221, çeyrek altın 10.550 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Radyo D'de birazdan Elif Buse Doğan, yangın yeri.

Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80's, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

Ve 2000'lerin unutulmayan şarkılarını zaman tünelinde dinliyoruz biliyorsunuz. Hafta sonlarınıza nostalji keyfi katmak için her cumartesi ve pazar 22-24 Radyo D'de zaman tüneli sizlerle buluşuyor. Hafta sonu için henüz erken ama cumartesi ve pazar 22-24 zaman tünelini burada Radyo D'de kaçırmayın.

0: De müzik ekibi bizim için yeni parçalar bulmaya devam ediyor. Onlarla yeni parçalar keşfediyoruz. İşte şimdi bir kez daha Radyo D'de keşfetme zamanı.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

0: benim kardeşim.
1: Aras'ın kardeşini bulmak için Serhat'tan aldığı bilgiler Şebnem'i harekete geçiriyor.
0: Aras sürekli ensemizde. Onu zapt etmenin bir yolunu bulana kadar dişimizi sıkacağız Şebnem.
2: Ben Aras'ı da ona sahip çıkanını da zapt edeceğim, merak etme sen.
1: Kardeşine ulaşmak için hız kesmeden çabalayan Aras'a Teoman'dan alaycı çıkış.
3: Sonunda buldun mu lan yoksa kardeşimi?
1: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20'de sadece Kanal D'de.
4: Radyo D'de birazdan Derya Ulu, Şımarık.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Türkiye'de dinledik müziğin ve eğlencenin frekansında bize eşlik etti konuğumuz oldu. Yeni saatinde açılışını yaptık. Herkese bir kez daha keyifli güzel bir cuma günü diliyorum. Ben Aykut Balcı mikrofondayım. Bugün boyunca da yine kazanma şansınız olabilir. Bizi dikkatli bir şekilde takip etmeyi unutmayın. Şimdi İrem Derici konuğumuz oluyor. Durum çok acil. Radyo

0: Yakışıklı. Köfün ve yakışıklı Radyo D'de dinledik. Gün içerisinde sadece Radyo D'de duyabileceğiniz yaklaşık 5 dakikalık T-Mix'le devam ediyoruz şimdi.
1: T-Mix. Favori parçaların art arda seninle.
2: Kimi mutlu etmiş ki aşk?

0: Dinledik müziğin ve eğlencenin frekansında bize eşlik etti konuğumuz oldu. Az sonra İncir Ağacı burada olacak. Yonca Lodi ve Murat Güneş'le geri döneceğiz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Sürücüler araç kullanırken dikkatlerini dağıtacak davranışlardan kaçınmalıdır. Yüksek sesle müzik dinlemek veya görüntü cihazı kullanmak trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle araç içi cihazların uygun şekilde kullanılması gerekir. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

0: faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

yıllık bir çalışma orta yaşta uzun süre televizyon izlemenin yıllar içerisinde beyin hacminde küçülme ve bilişsel işlevlerle ilişkili bölgelerde hasar riskini arttırdığını ortaya koydu. Televizyon izlerseniz beyniniz küçülebilir diyebilir miyiz? Buradan bunu çıkartıyoruz. Sosyal medya beyni çürütüyor, televizyon beyni küçültüyor, radyo bence en iyisi. En iyisi sizin için bu. Sesin gücü, müziğin gücü her zaman sizinle. Burası Radyo D, Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

Yine ilginç bir araştırmayla geldim. 2026 Radical Storage sokak lezzetleri sıralamasını açıkladı geçtiğimiz günlerde ve ilk 10'da şaşırtıcı derecede Türkiye'den hiçbir şehir yer almıyor ve ilk 3'ü sayayım: Paris, Atina ve Selanik diye ilerliyor. Ve gerçekten beni şaşırttı. İlk 10'da İstanbul nasıl olmaz ya da farklı iller nasıl olmaz? Ama farklı gastronomi sıralamalarında Türkiye oldukça güçlü, biliyorsunuz. Taste Atlas verilerine göre Gaziantep dünyanın en iyi gastronomi şehirleri arasında 17, İstanbul 24. sırada yer alıyor. İzmir'i ise bu listede 84'te görmüştük ama sokak lezzetleri sıralamasında ilk 10'a girememişiz. Gerçekten şaşırtıcı. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Adımı kalbine yazla Tarkan Radyo D'de konuğumuz oldu. Birazdan yine harika bir parça burada olacak. Sibel Can ve APO işbirliği Kıyamam için siz de burada kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.271 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.52, euro 54.72'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.199, çeyrek altın 10.512 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun. Ağustos Cumartesi İF Beşiktaş. Organizasyon Hobosko. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

Konserler canlı performans tadındaki tüm parçalar Radyo D'de sizinle buluşuyor. Koltuğunuz her zaman en önden. Gerçek müziğin ağzını doya doya her akşam yaşıyoruz. Sahne yeni programımız hafta içi her gün 22-24 arası burada Radyo D'de sizi bekliyor. Radyo D sahnede yerinizi her akşam alabilirsiniz ve harika konserlerin tadını çıkartabilirsiniz. Bu akşam saat 22'de sahne yine Radyo D'de, kaçırmayın.

Sen Var Ya ve son parçasıyla Rain Man Radyo D'de dinledik. Ben Aykut Balcı. Pazartesi saat 10'da yine burada Radyo D'de buluşacağız. Hepinize çok güzel bir cuma günü, sonrasında iyi bir hafta sonu diliyorum. Hafta sonuna özel yayınlarımız için yine kulağınız burada Radyo D'de olsun. Harika programlar bu hafta sonu yine Radyo D'de olacak. Ben giderken Özgün şimdi konuğumuz oluyor. Ben daha ölmedim. Seni

hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
3: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
4: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: ifade eden dersin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle. Radyo D'de birazdan. Tan Taşçı, Gidişat. Bu gidiş.

0: BES başlatarak ya da mevcut katkı payınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
1: Garanti BBVA Emeklilik. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: yaz. Mutluluğun ritmi seninle. Seninle.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: İkilemden herkese merhabalar. Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.278 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.52, euro 54.76'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.191, çeyrek altın 10.498 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Radyo TRT birazdan. Hadise, ara beni.

Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat...

Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: Destan Taşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 30 ve 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Radyo D'de birazdan Yalın Akşamüstü.

0: Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

Servis. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: Köpek balıklarında kemik bulunmaz. Köpek balıklarının iskeletleri kemiğe göre çok daha hafif ve esnek olan kıkırdak yapıdadır. Bu sayede suyun içinde daha az enerji harcayarak yüzebilirler.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.288 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.34, euro 53.86'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.195, çeyrek altın 10.506 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda Pekkan.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
2: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Köy yollarında traktör ve tarım araçları sıkça kullanılır. Bu araçlar düşük hızla ilerlediği için sürücülerin dikkatli olması gerekir. Ani sollama kazalara yol açabilir. Trafik kurallarına uyulması güvenliği artırır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo'da Top 20.
4: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo Day 104'te.
3: Radyo Day Top 20.
5: 104'te Radyo Day.
4: Radyo Day'de birazdan Emre Fel, Birgül

0: Reklam.
1: Ben büyüyünce astronot olacağım.
2: Ben veteriner olacağım.
1: Ben öğretmen olacağım.
3: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Doğada ne varsa zevranı da.
7: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
8: Kamu spotu.
9: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
10: İmza Sevinç Aksu.
11: Lösev hayat verir.

BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: benim kardeşim.
1: Aras'ın kardeşini bulmak için Serhat'tan aldığı bilgiler Şebnem'i harekete geçiriyor.
0: Aras sürekli ensemizde. Onu zapt etmenin bir yolunu bulana kadar dişimizi sıkacağız Şebnem.
2: Ben Aras'ı da ona sahip çıkanını da zapt edeceğim, merak etme sen.
1: Kardeşine ulaşmak için hız kesmeden çabalayan Aras'a Teoman'dan alaycı çıkış.
3: Sonunda buldun mu lan yoksa kardeşini?
1: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20'de sadece Kanal.

0: ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com. Pilot garaj, oto
1: ekspertiz. Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle. Avea çok iyi ya,
2: çok iyi ya Avea. Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor. Gece ateşin, gündüz güneşin. 2 Ağustos Balıkesir Ayvalık Amfitiyatro, 3 Ağustos Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu, 9 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Aleyna Tilki, Oyuncak

performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.com.

Hadi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mü o zaman, olur mu?

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.264 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.52, euro 54.62'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.190, çeyrek altın 10.496 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: Radyo D'de birazdan Mela Betel, iki tas çorba.

0: Selfies. Bugün Getir Büyük'te Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

0: Yeni nesil ekspertiz. RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Küçükçekmece Beylikdüzü, İncirli Topkapı, Çağlayan Zincirli Kuyu, Altınşehir Firuzköy, Sultan Gazi Ok Meydanı güzergahları etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Kartal, Sancaktepe Ümraniye hattı seyir hızı düşük ilerliyor. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de etkisini sürdürüyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D.
3: Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

Servis. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Expertise.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
3: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
4: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.351 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.52, euro 54.63'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.176, çeyrek altın 10.475 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu. Artış oranı yaklaşık %17.76 olarak hesaplandı. Yasal düzenlemeye göre artış 2026 yılı Temmuz ödeme döneminden itibaren uygulanacak. İletişim Başkanlığı ülke genelinde 29 Temmuz'dan bu yana meydana gelen 206 yangından 202'sinin tamamen kontrol altına alındığını, Aydın'ın Çin'e ilçesindeki yangına ise müdahalenin sürdüğünü bildirdi. Ticaret Bakanlığı'nın reklam ve ilanlara yoğun şekilde maruz kalan tüketicilerin aldatıcı reklam ve ticari uygulamalara karşı daha etkin korunmasını sağlamak amacıyla, hedefli reklamcılıktan yapay zeka ile oluşturulan tanıtımlara kadar birçok alanı kapsayan yeni düzenlemeleri 1 Ağustos itibariyle devreye alacak. Ağustos ayının ilk tam haftasında Türkiye genelinde yaz sıcakları etkisini artırarak hissettirmeye devam edecek. Hafta boyunca yurdun büyük bölümünde güneşli bir gökyüzü hakim olurken bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fas'tan ülkesinin Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte şehrine yönelik düzensiz göçmen akınını, ülkesinin toprak bütünlüğüne yönelik saldırı ve ihlal olarak niteledi. Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 28 Temmuz'da meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e çıktı.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul ve Ankara açık güneşli, sıcaklık 29 derece. İzmir kuvvetli rüzgarlı 37, Antalya güneşli 37, Trabzon parçalı bulutlu 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 43 derece olarak ölçülüyor.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
6: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
5: dünya katılım var.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi başlıyor.

0: Bodrum'dan selamlar sevgili dinleyenler. Radyo DSR stüdyomuzu her yaz biliyorsunuz özel isimlerin evine çökme gibi bir şeyimiz oluştu artık Bodrum'da. Bugün de çok bu özel ses Cenk Eren'in evinden canlı yayına başlamış bulunmaktayız. Hoş geldiniz. Genelde tabii Cenk abi kimseye evinin kapılarını açmıyor. Niye? Kamera var, orayı görecek, burayı görecek, yatak odasını görecek. Ama bugün radyo olduğu için pek gözükecek bir şey olmadı. Cenk Eren hoş geldi Radyo D'ye.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim İrfan'cığım. Sizler de hoş geldiniz evime.
0: Şimdi evde sevgili dinleyenler, konum vermeyelim, bilen biliyordur. Özel meraklısı biliyordur Cenk Eren'in evini ama. Öyle
1: köy
0: güzel.
1: Değil ben.
0: Köy ama yani köy. Köyde evde huzur evi maşallah.
1: Yani İşte onun için burayı seçtim ben.
0: Çok güzel. Yani bir deniz manzarası yok. Neden? İstanbul'daki evinin zaten deniz evet. manzarası var Cenk evet. abi. Burada tercih ettiği şey doğa olmuş.
1: Doğa.
0: Harika ya. Cenk abi çok teşekkürler bizi misafir ettiğiniz için.
1: Ne demek?
0: Fatih Uslu dedi ki.
1: Ne dedi?
0: Şöyle dedi. Cenk Eren'in evine girip yatak odasından, mutfağından, banyosundan her yerden yayın yapabilirsiniz dedi.
1: Fatih teşekkürler sağ olasın.
0: Program da uzun biliyorsun yani.
1: Yalnız şunu söylemek istiyorum dinleyenlere, Radyo D'nin dinleyicilerine. Sevgili dinleyiciler, hayatımda ilk defa böyle koltukta uzanarak bir radyo programı yapıyorum. Yani şeyden görebilirsiniz, hem İrfan'ın Instagram'dan hem benim Instagram'dan girip hikayede nasıl yayın yaptığımızı görebilirsiniz. Muhteşem. Uzun uzun değil, istediğin kadar yapabilirsin.
0: Oh güzel. Peki uzandığın fotoğrafı koydun mu?
1: Tabii.
0: Efendim Cenk Eren'in Instagram hesabında uzandığı evinin salonundan. Genelde böyle pozlar paylaşmıyorsun evden. Görmüyorum.
1: Yok çok az. Bak şimdi keyifliyim onun için paylaştım.
0: Evet.
1: Bu güzel çünkü. Çünkü işimizle alakalı bir şey.
0: Tabii.
1: Anladın mı?
0: Değil mi? Bazen böyle hani içinden gelmiyor insan fotoğraf koyuyor. Nasıl koyuyorlar öyle bir uzanayım da şöyle koyayım bir fotoğraf ya.
1: Yani şimdi o bilmiyorum. Ben herkes yapıyor da şu önemli İrfan. Şimdi geldin bir radyo yayını yapıyoruz. Sen zaten yılların en deneyimli, en keyifli radyocusun.
0: Canım abim teşekkür.
1: Radyo diye desen öyle. Şimdi radyo programını ben çok severim hakikaten. Bütün şarkıcılar radyo programlarını çok sever.
0: Evet.
1: Televizyon programını da çok seviyoruz ama orada şu var hani görüntü var ya, o zaman işte istediğimiz gibi ışık olmayınca şu olmayınca falan bir tedirgin oluyoruz. Radyo programı daha tam müzik. Şimdi burada bir de bu orijinal geldi bana böyle, oh işte buradan fotoğraf koyarsın yani
0: ya,
1: anladın mı?
0: Değil mi?
1: Samimiyeti göstermek lazım.
0: Kesinlikle efendim, sizler de hoş geldiniz. 0549-204-0104'e.
2: Uzun kıyamet, tek sen yeter bana.
0: Radyo diyor kamerasız olunca Cenk Eren'in Cenk Eren olduğuna emin miyiz diyor.
1: Nasıl ispat edelim onu?
0: Valla görüntülü arayalım hanımefendi sizi. Bak bu. Bakayım şuradan görüntülü arama var mı
1: var
0: ya?
1: Var mı orada?
2: Tek sen yeter.
0: Aa bir dakika. Aa ev için. Aa bir dakika mı dur. Kapa var mı? Var mı? Neyse karanlık görmüyor. Bakayım açacak mı dinleyicimiz? Çok merak ediyorum. Açacak mı? Valla bakayım.
1: Tamam açalım.
0: Hadi Cenk konuşalım. Abi toparlandı şu an.
1: Toparlandı.
0: Kapadı korktu açmadı. Sevgili dinleyenler, şu an trafikte olanlar, radyomuzun numarası 0549-204-0104. Özel görüntüleri görmek isteyenler oradan arayabilirler bizi. Vallahi diyor Cenk abi helal olsun. Bu kadar değerliyi ağırlamak her baba yiğidin harcı değildir diyor.
1: Yeni format yarattık bak.
0: Görüyor musun? Evet vallahi. Değerliler. Cenk abinin de çok akıllı olduğu söylenemez ya. Öyle değerli bir iş yapıyor ki. Geçenlerde beni sahne aldığı mekanı davet etti. Nasıl mutlu oldum. Yani eski Bodrum gecelerinden birisindeymişiz gibi. Armağan Çağlayan'la birlikte. Sanki sahnede Seyfi Dursunoğlu varmış gibiydi. Aa ya. Bu proje devam ediyor mu?
1: Evet. Şimdi bu şöyle, Armağan, sevgili Armağan'ın 3 sene önce sahnelemeye başladığı Seyfi Bey oyunuydu. Biz bu yaz onu biraz daha kabareye çevirerek yemekli bir yerde sunmaya başladık ama karıştırmamak lazım. Armağan'ın oyunu devam ediyor, bizimki kabare olarak devam ediyor.
3: Senin sahnene aslında dahil olmuş bir proje.
1: Hem ben onun oyununa dahil oldum, o benim sahneme dahil oldu. Birleştirdik, biraz daha kabare formatına çevirdik.
3: Çok tatlı olmuş. Gerçekten çok tatlı olmuş. Bir kere böyle bir özlediğimiz zamanlara götürüyor. Evet. O güzel. Evet. Toplu halde eğleniyor insanlar. Bir de dokundu. Cenk abi dedi ki sahnede, ben 30 yıldır Bodrum'da sahne yapıyorum dedi. Evet. Ve ilk defa dedi Fatih'siz, Fatih Ürek'siz.
1: Gerçekten öyle.
3: Bir
1: ya.
3: Sene bir tarafım buruk dedi. O beni çok duygulandırdı.
1: Ben Fatih'i kaybettiğimizde de söyledim. Eğlence hayatı yani çok önemli bir ismini kaybetti. O bir şeydi, bir Fatih bambaşka bir insandı. Herkesin çok sevdiği. Bak diyorum, biz 30 senedir, ben 30. senem. Fatih benden biraz daha eskiydi sanıyorum. 3-4 sene daha eski. İlk defa karşılıksız çalışmadık ya. Yani. O karşılıklı çalışma bile çok güzeldi. O rekabet de güzeldi. Biz birbirimize rekabet ederdik ama ertesi gün yemek yerdik.
3: Değil mi ya? Ya işte mesela Seyfi Dursunoğlu sahnelerin özgürlük simgesi.
1: Tabii.
3: Fatih, hiç diyor musun ya rakipsiz kalıyoruz? Çünkü senin tarzında da kimse kalmadı.
1: Ya dedim ya, rakip gibi de değildi de yani ne bileyim, öksüz kaldı işte eğlence hayatı. Evet. Fatih olmayınca.
3: Efendim, Bodrum gece hayatının büyük simgelerinden birisi Cenk Eren'in evinden yayınımıza başladık. Sizler de 0549 204 0104'e hoş geldiniz. İstanbul Merkez Stüdyomuza yayını bırakacağız. Reklamlarımız var. Reklamlardan sonra aman eğleneceğiz, neler konuşacağız. Cenk abi yeni şarkılar yapmış, onları konuşacağız. Vallahi belki yayınlarız bugün ilk defa. Vallahi. Bodrum'da sahnemiz ne zaman şimdi? Tarih?
1: Şimdi cumartesi günü Armağan'la beraber şeydeyiz, Çeşme'deyiz, Alaçatı'dayız. Seyfi Bey Çeşme'de yapacağız.
3: Evet.
1: Sonra 30 Temmuz'da ben Bodrum'dayım, tek sahnem var.
3: 30 Temmuz.
1: Ondan sonra 4 Ağustos'ta yine Armağan'la Bodrum'dayız.
3: Oh güzel.
1: Öyle devam
3: ediyoruz. Belki Cenk Eren bir dinleyicimizi beni ettiği gibi misafir eder efendim.
1: Memnuniyetle.
3: Evet.
1: Memnuniyetle.
3: Evet. Reklamlardan sonra Cenk Eren'in evinden devam ediyoruz.
4: İrfan Aslan'la Radyo Makinesi. Bu makineye ulaşmak için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl. Radyo Makinesi.

0: Süper Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışığı bulunan yerlerde yayalar yalnızca yeşil ışık yandığında karşıya geçmelidir. Kırmızı ışıkta geçmek ciddi tehlike oluşturur. Bu davranış sürücüler için de risk yaratır. Kurallara uyulması trafik güvenliği için zorunludur.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo Tek.
5: Reklam.
6: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
7: Garanti BBVA Kripto. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: Eve radyoyu alalı bir ay falan oldu. 104 de radyo de.
3: Selamlar değerli insan. Seviliyorsun.
4: İrfancığım merhaba. Ben kendimi yıllardır çekici zannediyordum. Seni Instagram'dan gördüm, takip etmeye başladım. Çekici sen misin aslında?

0: Cenk Eren'in evinden canlı yayındayız sevgili dinleyenler. Hoş geldiniz tekrardan. Şarkıda ne güzeldi.
1: Güzel değil mi?
0: Evet ya.
1: Sezen şimdi yeni okudu biliyorsun bunu. Ben evet. Kiraz Mevsim albümünde bana vermişti. Hı-hı. Benden patlamadı, Sezen'den patladı.
0: Yani bilmiyorum, besteler bazen kendi sahibini mi ararlar abi?
1: Aynen öyle, aynen öyle ya. Ben bir sabah kalktım, ol ola Spotify'da bizim bu şu nefes böyle fırlamış gidiyor. Hı-hı. Ulan diyorum ne oldu diyorum, 10 sene sonra 15 sene sonra şarkı yani birdenbire. Meğersem Sezen okumuş. Yani, ama şey böyle bir nakaratını koymuşlar sadece önce şeye, internete. Hı-hı. Herkes tabii şu nefesi aratınca ben çıkıyorum daha yüklenmeden. Onun için ben fırlamışım.
0: Cenk abi şimdi kalıcı şarkılar yapıyorsun. Az önce...
1: Yorumluyorum diyelim daha doğrusu. Hani öyle şarkılara dikkat ediyorum, öyle şarkılar istiyorum.
0: Kesinlikle öyle. Evet. Az önce de mesela daha çıkmamış bir şarkısını Cenk abi dinletti. Ne zaman çıkacak bu arada onu?
1: Sana kalsa hemen çıkar diyorsun da.
0: Evet. Çünkü ters köşe sevgili dinleyenler, bayıldım. Aranjesine, ondan sonra...
1: Sözlerine.
0: Vallahi öyle. Bir radyocu olarak söylüyorum.
1: Tamam işte ben de onu zaten önce sana dinlettim. Ya şöyle, benim için hakikaten çok ters köşe bir şarkı. Sözlerini de Aşkım Kapışmak yazdı. Ya. Destekçisini de biraz sonra söyleyeceğim. Melihcan Ataklar da aranjeyi yaptı.
0: Çok güzel bir aranje yapmış
1: Melihcan. Çok güzel yani. Şimdi ama bu Kopsun Kıyamet çok iyi gidiyor. Şimdi önünü kesmek istemiyorum. Hmm. Ondan sonra ben böyle çok peş peşe hani 20 şey 1,5 ayda bir şarkı çıkarma değil de böyle hiç olmazsa bir şarkı bir 3 ay falan gitsin istiyorum. Değil mi? Bunu da bir Eylül'ün ortasında çıkaralım. İsmini de söylemeyelim şimdi.
0: Söylemeyelim tabii ki de. Ama Aşkım Kapışmak yazmış sözlerini. Aşkım son zamanlarda söz yazmaya başladı.
1: Acayip söz yazıyor.
0: Evet yani gaza da geldi güzel. Hmm. Zaten kalemi var çocuğun.
1: Tabii tabii.
0: Doğru şey yapıyor. Önümüzdeki yıllarda bayağı dinleriz şarkısını. Hatırlayamadın. Bir şey hatırlayamadın ama besteci. Acaba kim besteledi? Esat Fidan olabilir. Kim acaba?
1: Hayır. Hatırlayamadım değil. Özel sürpriz söyleyeceğim.
0: Ha o yüzden. Acaba kim? Efendim bakın biz Cenk Eren'in evine misafir olduk. Siz de radyoda Cenk Eren de sizin evinize misafir olmuş oldu. O yüzden de sesli mesaj atabilirsiniz. Cenk Eren'e soru sorabilirsiniz.
1: İstediklerini lütfen. Bir şey söyleyeceğim ya hakikaten. Merak ettiklerinize sorun artı. Eleştiri yapın ya. Hakikaten eleştirin. Çok severim.
0: Çok ilginç.
1: Gerçekten çok severim.
0: Ya Cenk abi sen şimdi yıllarca televizyon programı da yaptın. Orada yorumculuğunu da biliyoruz falan ama hani hiçbir konuk alırız da beni eleştirin diyeni bayağıdır görmemiştim ya.
1: Eleştirsinler ki doğruyu bulalım.
0: Hmm. Acaba yani eleştiriye kapalı olduğu için mi birçok şarkıcı böyle... yerinde sayıyor. Ne düşünüyorsun bu konu? Sen mesela Cenk abi o kadar tatlı bir şekilde şarkısını atıyor. Gerçekten beğendin mi diyor. Soruyor. Bu çok tabii, önemli bir
1: tabii,
0: şey.
1: Tabii. Ya şöyle eleştiriye açık olmazsan yani şimdi yalnız şey o sınırı bilmek lazım. Hakaretle eleştiri. Hmm. Eleştiri sonuna kadar istediğini söyleyebilir.
0: Biz acaba doğru eleştiri yapmayı mı bilmiyoruz?
1: Doğru eleştiride bazen arkadaşlarımız yeni arkadaşlar, yeni jenerasyon arkadaşlar biraz orada ucunu kaçırıyorlar. Aslında o ucunu kaçırmasalar bütün benim gibi sanatçı arkadaşlarım hepsine cevap verirler, dikkate alırlar. Çünkü yeni beyinler, yeni dinleyiciler, yeni izleyiciler bunlar çok önemli şeyler. Oradan bir tanesinden gelecek doğru bir eleştiri bizi... O kadar başka yerlere taşıyabilir ki bizim görmediğimiz bir şeyi görmüş olabilir.
0: Ya şimdi dinleyicisinin eleştirisi bir de sektörden dostlarının birbiri. Mesela Kanye West Türkiye'ye geliyor. Hı. Sonra biri bir şey söylüyor oradan başka biri bir şey söylüyor. Ortalık hani ikisi de çok değerli isim vermiyorum tabii. Hı hı. İkisi de çok değerli diyoruz ki yani niye saçmalıyorsunuz? Sen de bir değersin, o da bir değer. Bakarsak dünya çapında Kanye West de bir değer yani.
1: Tan'la Norm Ender'in atışı
0: evet,
1: bir şey oldu değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, evet,
1: şey
0: evet. Yani
1: orada da Tan şunu söylemeye çalıştı. Dedi ki ben hani bu adam Avrupa'da yasaklandı birçok ülkede hani taciz olaylarından dolayı. O tarafından aldı. Norm Ender de dedi ki ama işte çok iyi şarkıcı, rapçi falan dedi. Ama Tan orada onun rapçiliğine bir şey söylemedi. Hani Evet, iyi bir rapçi, kabul edelim. Ama şimdi iyi rapçi diye de hani yaptıklarına da göz yumulamıyor. Değil mi? Yani yummamamız gerekiyor ya da. Yani öyle olması gerekiyor. Şimdi ben çok iyiyim. Önüme her istediğimi yapma özgürlüğü olmaz.
0: Tabii. İyiyiz diye de bu çok doğru söylüyorsun.
1: Orada abi. Norm'da tabii ki ona çok yakın bir müzik. Belki onun idoli.
0: İdoli zaten.
1: İdoli.
0: Çoğu rapçi.
1: Hani onun için o bir ona hiçbir şey söylenmemeli gibi algıladı Norm'da. Aslında sonra düşündüyse bayağı hak vermiştir Tan'a.
0: Cenk abi eleştiri muhabbeti açtık diye bir böyle bir arı bana doğru geliyor. Eleştiremez.
1: Arı sana mı geliyor?
0: Gördün
1: gel,
0: mü?
1: Gel arıcığım. Gel.
0: Evet, onu bir şey yapalım.
1: Sok şu İrfan abine.
0: Meğerse Cenk Eren istemediği bir soru olunca
1: arı sokuyorum eve.
0: Arı salıyormuş.
1: Evet. Bana geldi ulan şimdi.
0: Evet, arkanda. Tabii kapı çok hadi açık. Be. Yok şurada bayağı gitti yani.
1: Gitti. Arı değil ki o be.
0: Değil. Ne çekirge mi o? Ne o? Helikopter gibi bir şey abi. Yangın söndürme makinesi
1: eski
0: mıdır ne daha?
1: Eski şeyler.
0: Cenk abi görmüyorsunuz ya, bayağı büyük.
1: Öyle mi?
0: Ya, tabii. Ya, bildiğin helikopter yani. Gördün değil mi şimdi? Şimdi gördün mü Cenk abi? Gördün mü?
1: Ya dinleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Söylediği şey yani bir fotoğraf çekip gösterebilsek size. Küçücük bir şey.
0: Evet, küçük. Bayağı yani, küçük. Onu yerim ben zaten. Pekala. Hemen şöyle bir bakayım. Birkaç tane sesli mesaj açabilir miyim hemen şöyle?
1: Lütfen. Size,
0: efendim 0549 204 0104'e Cenk Eren'e. Bugün size misafir. Ben Cenk Eren'e misafirim. Cenk Eren size misafir. Bakın. Radyoyu buraya getirdik ama Cenk Eren sizin misafiriniz. O yüzden bizim değerliler güzel ağırlayın. Sesli mesajlarınızı istiyoruz Cenk Bey'e. Buyursunlar efendim.
2: İrfan abi Erzurum'dan selamlar.
0: Selam canım.
2: İyi günler. Sen de hoş geldin. Sevgili Cenk Eren de hoş geldi.
1: Hoş bulduk.
2: Ses tonu o kadar güzel ki yani böyle...
1: İrfan'ın elinden alayım mı radyoculuğu? İrfan'ın elinden alayım mı radyoculuğu?
2: Şiir programı falan. Ya da şiir seslendirmesi de çok iyi gider sesine.
1: Yani bir şiir okudum. Ya kim ne Zara ile bir şey yaptık biz bir kitap için mi ne okuduk bak hatırlamıyorum onu ama öyle çok şiire meraklı birisi değilim aslında. Hmm. Yani okumasına böyle ya, okuyup seslendirme değil şiir okurum ama hani insanlar için okur muyum okumaz mıyım?
0: Bu sese yakışır her türlü tabii.
1: Ne vazgeçtim diyor? Senin yerine oynayacağım bugün.
0: Radyo programı yapacak Cenk Eren. Neden olmasın? Ne güzel olur. Siz zaten radyoları çok seviyorsunuz.
1: Çok.
0: Yani mesela Soner Arıcı yıllardır yapıyor bu işi. Mesela radyoyu da yıllardır devam ettiriyor. Çok da kitaplı.
1: Evet, evet.
0: Neden olmasın Radyo D'de? Yani
1: niye olmasın?
0: Ama işte kaşesi pahalı Cenk Eren.
1: Radyo olduğu zaman kaşe önemli değil.
0: Ya işte o ya. Pekala.
3: İrfan'ım selamünaleyküm.
0: Selamlar efendim.
3: Güzel insan.
0: Merhabalar.
3: Bizlerden Kasap Serkan ben.
0: Kasap Serkan merhabalar.
3: İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür
3: ederim. Hoş geldin güzel kardeşim.
0: Eyvallah.
3: Bayramın mübarek olsun.
0: İyi bayramlar efendim. İyi bayramlar olsun.
3: Bu arada Cenk Baba sen de hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
3: Seviyorsunuz güzel insanlar.
1: Teşekkürler sağ olasın.
0: Ya eyvallah. İyi bayramlar bizim Radyo D'nin sloganı artık.
1: Anladım peki anlamadım ben şimdi bunlar sesli mesajı canlı dinletmiyorsun.
0: Canlı dinletiyorum sesli mesaj atıyor canlı yayınlıyorum.
1: Canlı konuş dur.
0: O zaman hiç aramam lazım kendisi.
1: Tamam.
0: Arasınlar mı canlı yayını arayın.
1: Ne istiyorlarsa.
0: Cenk Eren'le konuşmak isteyen var ise.
1: Olur. Ben konuşurum hiç.
0: Evet hiç bak. Direkt 0549 204
1: çok güzel bir soru sorsunlar. Bak Çeşme, Alaçatı ya da Bodrum'da bu bizim Seyfi Bey kabare şovu Armağan Çağlayan'ın olanı. O bir arkadaşıyla beraber onları misafir
0: ediyor.
1: İyi bir soru yani.
0: Harika. Bakın yayınımızı dinleyen balayına gelmiş bir çift olabilir. Bodrum'a, Çeşme'ye, Alaçatı'ya. Sizi Cenk Eren sahnesinde misafir edecek.
1: Tarihleri de söyleyelim ki bir tanesi 25 Temmuz.
0: Evet.
1: Diğeri 4 Ağustos. 25 Temmuz Alaçatı, 4 Ağustos Bodrum. Buna uyan varsa buralarda olan memnuniyetle.
0: Harika. Harika. Evet.
1: Tek sen yeter bana.
0: Ne güzel şarkıdır bu da ya.
1: Gerisi tantana. Kimleri harcadım ben bir bilsen uğruna. Ya.
0: Sana çok yakışmış Cenk abi.
1: Yakıştı. Şarkı. Yakıştı.
0: Vallahi öyle. Şarkı. Sahneye de bu şarkıyla çıkıyor Cenk Eren.
1: Evet.
0: Mesela neye göre seçiyorsun? Söz, müzik?
1: Oğuz Yılmaz. Oğuz Yılmaz'ın.
0: Alper Atakan yapmış.
1: Alper'le çalışıyorum çoğu zaman da aranjörde. Ya şöyle aslında bu şarkı geldiğinde ben çok şarkıdan anlamıyorum. Vallahi.
0: Nasıl ya?
1: Ben başka bir slow şarkı geldim. Ben slow meraklısı adamım. Ondan sonra Alper dedi ki abi dedi bu şarkıyı yapmamız gerekiyor dedi. Tamam yapalım o zaman dedim. Hani yani ben öbür aklım slow'daydı hala. Sonra bu bir çıktı ortaya ama dedim hemen çıkaralım.
0: Ya. Aranjörlere kendimizi teslim etmemiz lazım.
1: Gerekiyor. Aynen.
0: İşi biliyorlar. Çok yakışmış tam Cenk Eren şarkısı.
1: Evet, tam.
0: Tam bir yaz şarkısı klibiyle birlikte.
1: Yani şey güzel oldu. Uzun zamandır da gerçekten bu kadar hani dinlenen şarkım yoktu açıkçası. Yani... Bundan önceki Sar ve Zaman Öpünce Geçer hepsi çok iyi gitti. Yılların Ağacı da çok iyi gitti. Ama bu hepsinin ötesinde çok iyi bir grafik çiziyor şu anda. Bu da beni çok mutlu ediyor.
0: Pekala sen çok güzel şarkılar da okudun abi. Ferdi Özbeğen projesi, Selda Bağcan projesi, Barış
1: Manço, Okan.
0: Tanju Okan. Demek ki bu memlekette bir bayrak yarışı var ki iyi ki siz bazı şeyleri... Böyle aktarmanın çok önemli olduğunu biliyorsunuz. Kim yapacak yoksa bu şarkıları?
1: Evet. Ya işte onları da iyi ki yapmışım zamanında.
0: Evet.
1: Yani 4 proje albüm yaptım ben. Tanju Okan, Ferdi Özben, Selda Bağcan ve Barış Manço albümleri. En hoşuma giden neydi biliyor musun? Ferdi Özben ve Tanju Okan'dı. Tabii Selda'cığım hayatta olduğu için hala aktif olduğu için.
0: Tabii Selda.
1: Tanju ve Ferdi Özben albümlerinde gençlerden şunu duydum ben. Ya bunlar ne güzel şarkılarmış.
0: Ya bilmiyor çoğu değil mi ya?
1: Evet.
0: Çok önemli. Peki reklamdan sonra o zaman muhteşem bir şarkıyla döneceğiz. Efendim İstanbul Merkez Stüdyomuza yayını bırakıyoruz, geliyoruz. Sonra Cenk Eren'in evinden

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Reklam.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
4: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar.tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Güç bende artık!
9: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
10: İskeletor ailemi aldı.
11: Baba!
10: Ve dünyamızı yok etti.
9: Bu yaz gücü keşfedin.
10: Hepsi onlar için.
9: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
12: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
10: Konuşma zamanı geçti artık.
9: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
13: Kamu spotu.
14: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
0: Radyo D. İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
15: Makine içtenlikle çalışıyor. Samimiyetle.
16: Herkesi karşı eder.
15: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi.

0: Radyo Dede'den Bodrum'dan Cenk Eren'in evinden canlı yayınımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Sizler de tekrardan 0549-204-0104'e WhatsApp'ımıza hoş geldiniz. Cenk abi sağ olsun reklam aralarında bizi besliyor. Bütün ikramlarıyla falan. Bu evde...
1: Gitmiyorlar sevgili dinleyiciler. Yok. Gitmiyorlar. Geldiler gitmiyorlar.
0: Bu gece buradayız. Çünkü yolumuz çok uzun Cenk abi. İnanılmaz.
1: Haklısın.
0: Gerçekten.
1: Ben yolluk hazırlarım size.
0: Yolluk da var mı? Güzel. Tamam. Buradan Kuşadası'na gideceğiz.
1: Tamam.
0: Sahneye. Tamam. Şimdi Cenk abi senin baktığımız zaman mesela memlekette kimileri konservatuar okumuş. Kimileri mesela Ankara Radyosu'ndan yetişmiş. Mesela Neşet Ertaş Ankara Radyosu'ndan yetişmiş. Ve
1: Neşet abi aslında tamamen alaylı diyebiliriz.
0: Tamamen yani. Alaylı.
1: Daha sonra herhalde.
0: Kendi sesini Ankara Radyosu'nda duyurmuş. Senin de hayatında bir Ankara Radyosu geçmiş.
1: Var.
0: İnsanlar bilmezler normalde
1: var, var.
0: Bunu. Hatta oradan ayrılıp Kültür Bakanlığı'na bir dans geçmişim var.
1: Önce o sonra radyo. Ya... O dönemler işte bizim için tabii çok şeyler zordu böyle bir şeyi başarabilmek yani.
0: İnternet
1: bir,
0: yok.
1: Yok hiçbir şey yok falan. Ben konservatuvar sınavlarına girmiştim kazanamadım. Ondan sonra Ankara Radyosu bir sınav açtı. Hı hı. Çok sesli koro için. Mesela konservatuvar sınavlarını kazanamayan ben Ankara Radyosu'nun açtığı sınavda. Hı hı. Vallahi yalan söylemek istemem ama. Herhalde 2500 kişi arasında böyle ilk 10'a falan girdim.
0: Oo, çok önemli.
1: Evet. Ondan sonra bir dönem Ankara Radyosu.
0: Orası da
1: sesli,
0: okul.
1: Tabii. Çok sesli korosunda korist olarak, birinci bas olarak hem de öyle bir süre devam ettim. Sonra tabii ben hep bu, o dönem daha sahne falan yoktu ama ben sahneye çıkmak istiyordum. Hep de radyoyu böyle tamam radyoyu kapatarsam hemen sahneye çıkarım falan gibi şeyler geliyordu aklıma. Tabii öyle olmuyor. Bir süre oraya devam ettikten sonra ayrıldım radyodan. Çünkü o dönem biz şeydik, tek taraflı sözleşmeli oluyorsun. Yani kadrolu dolamıyorsun, emleşim tutmuyor falan. Öyle ondan sonra sahne başladı ama o radyodan önce benim Kültür Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu. Orada da kadrosuzluk yüzünden çıktım.
0: Devlet Halk Dansları
1: Topluluğu, Kültür Turizm Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu'na girdim. Orada da yine yaşım tutmadığı için orada da kadrosuzluktan orayı da bırakmak zorunda kaldım. Yani anlayacağım
0: kaç
1: ben...
0: yaşlar kaç?
1: İşte 17'ler falan herhalde. Ha. 17

0: o zaman olmuyordu, 18 falan.
1: Devlet kurumu olunca tabii yaş tutmuyor.
0: Yani tutsaymış devlet memuru olarak kalıp şu anda emekli olarak Bodrum'da oturuyor ve sen bana gelmiyordun.
1: Ya bazen tabii insan o kabuğu kırıyor yani öyle bir tercih meselesi tabii. İnsanlar mesela Devlet Opera Balesi'nde yaşayıp oradan emekli
0: olanlar var.
1: Ondan sonra ama senin daha geniş kitlelere hitap etmen gerekiyormuş belli.
0: Bir yol yani aslında bu önümüze çıkan bir yoldu. Ben de değerlendirdim. Bayağı da uzun sürdü ama benim yol yani baktığın zaman çünkü ben hani herkes belki beni son 15 senedir falan daha iyi tanıyor ama ondan önce 20 senesi var bu işlerin.
1: Böyle
0: falan.
1: Kolay bir şey değil. Seni sahnede izlediğim zaman da yani kostümünden ki tahmin ediyorum o mekanın masasından her şeyine ilgilendiğini ki eski mekancısın. Bu başka
0: onu
1: bir emek.
0: Onu da yaptım. Onu ne zaman 12 sene 13 sene önce böyle bir niyetlendim. Bir mekan açtım o zaman. Ondan sonra hoşuma da gitti aslında. Yalnız onu da bırakmamın bir sebebi var. Anlatayım mı sana?
1: Tabii neden?
0: Ben böyle birebir her şeyle ilgilenmeyi çok seviyorum. Çünkü evet. Bir de oranın işletmecisi benim, sahibi benim ya. Bir gün kuliste hazırlanıyorum. Tam sahneye çıkacağım işte böyle kıyafetimi falan giyiyorum. Hiç unutmuyorum. Papyon takıyordum o gecede. Tam böyle papyon takarken bir kadın sesi geliyor. Hayır göreceğim, illa görüştüreceksiniz beni falan diye. Çocuklar geldiler. Dedim ki buyurun gelsin dedim. Bir hanımefendi geldi. Cenk Bey dedi. Buyurun dedim. Burası sizin dükkanınız değil mi dedi. Evet dedim. Şimdi dedi ben dedi 3 gün önce işte rezervasyon yaptırdım dedi. Her şeyi sordum dedi. Fiyatları sordum, onu sordum, bunu sordum. İşte 8 çeşit mezeden, düşüden de ara sıcaklar, arma yemekler falan. Evet hanımefendi dedim bir eksik mi oldu falan dedim. Şakşuka dedi istediğim gibi gelmedi dedi. Ben o gün dedim ki tam sahneye çıkıyorum ama o sıra. Orkestra çalmaya başlamış introyu. Dedim ki hanımefendi tamam siz bu gece bizim misafirimiz olun. Ondan sonra sahneden indikten sonra dedim ki ben bu iş pek bana göre değil. Yani ikisi hem sahne hem işletme yapmak zor. Çünkü haklı kadın
1: evet.
0: Parasını vermiş.
1: Muhatap gelmiş. Olarak seni görüyor orada
0: aynen ya. Sahibi sensin diyor. Sensin benim muhatabım.
1: Şakşukam nerede? Hemen oradan bir Tarık Mengüç'ten şakşuka. Vallahi geçen sahnene geldiğim zaman Instagram'dan eski patronum senin yanında garsonluk yapmış ve bu Bodrum'da yıllardır işletmecimiz evet. Serdar var bizim Serdar evet. Sankulakları için evet. Eski patronuma selam söyle dedim Cenk abi mekancıymış.
0: Çok var bende biliyor musun şimdi evet. Bir yere gittiğim zaman İstanbul'da ya da Bodrum'da ya da işte Çeşme'de Alaçatı'da falan mesela bir yere gidiyorum bir garson geliyor birisi geliyor şef geliyor müdür geliyor mekan sahibi geliyor falan. Cenk Bey ben sizinle çalışmıştım sizin mekanınızda çalışmıştım işte kimisi diyor ki garsondum kimisi komiydim diyor kimisi aşçıydım falan diyor. Diyorum ki ulan ne kadar güzel bir sürü insana da aslında kesinlikle. Vesile olup ekmek vermiş.
1: Ya çok önemli. İşte dinleyenler. Komple artist Cenk Eren bir de mekancılığı varmış. Var. Onu da öğrenmiş olduk. Şimdi birkaç tane mesajlarınıza bakacağız. Hadi. Hemen şöyle efendim bakayım. Mert yıllardır Radyo D kurulduğundan beri Radyo D'nin takipçisidir. Bakalım Mert ne söylüyor? Buyursunlar.
2: Merhaba Mert. Sevgili İrfan.
1: Merhaba canım.
2: Merhaba sevgili Cenk abi. Ben Deniz Mert Uğuz. Öncelikle Dersim'den.
1: Dersim'de misin?
2: Uzun Tarla Köyü'nden sevgilerimle. Sevgili Cenk abiye bir sorum var.
1: Buyursun.
2: Öncelikle yanıtlarsa çok sevinirim.
1: Tabii.
2: Uğuruna inandığı bir totem var mı? Ve konserlerinde ve de albümlerinde keşke ben okusaydım ya da ben söyleseydim tam da aklıma gelmiş dediği bir şarkı veya bir yani bir şarkı demem gerekiyor oldu mu ya da var mı yanıtlarsa sevinirim. Tam herhalde yaklaşık bir 31 yıldan uzun bir zamandır hayatımızda Cenk Eren, o yüzden bir mesaj atayım ve ortalığı şenlendireyim dedim.
1: Yeniden
2: sevgilerimle yılın 203. günün akşamından yayınlar olsun.
1: Eyvallah
0: Mert. Mert miydi arkadaşım?
1: Mert, evet Mert.
0: Selamlar Mert'ciğim. Şey yapalım, şöyle yapalım. İlk soruyla başlayalım. Totemim, yani işte totem sayılır mı bilmiyorum. İşte sağ ayakla girmek, sağ ayakla sahneye çıkmak falan. Ona dikkat ederim.
1: Oo, enteresan.
0: Öyle bir şey. Diğer söylemek istediğim şarkı, oho bir sürü var da onu biraz düşünüp cevap versem daha iyi olur. Yani çok var çünkü. Bakayım en iyisini düşüneyim ve aradan sonra cevap vereceğim Mert, merak etme.
1: Ki özel şarkıların çoğunu da seslendirdin. Ferdi Özbeğen
0: evet,
1: şarkıları.
0: Evet, onları seslendirdim ama içimde kalan vardır muhakkak. Yani şimdi aklıma gelmedi ama vardır. Yani gelir aklıma.
1: Cenk abi mesela Selda Bağcan şarkılarını ben senin dışında, ya herkes tabii söylüyor bazı şarkılar ama komple albüm olarak projelendiren hem hayattayken kimse yok. Selda abla şöyle güzel oldu. İzin vermiş yani.
0: Kendisi prodüktörlüğümü yaptı.
1: Ha bir de.
0: Tabii tabii prodüktörlüğümü kendisi yaptı ve kendi şirketinden çıktı o albüm. Selda Bağcan'ın majör şirketinden çıktı. Hı-hı. Şöyle oldu, ben Tanju Okan'ı ve Ferdi Özben proje albümünü bitirdikten sonra bir Kıbrıs seyahatimizde Selda ile konuşuyorduk böyle, ne yapacaksın falan diye. İşte bilmiyorum dedim. Dedi ki gel dedi, sana dedi benim dedi şarkılarımdan oluşan bir albüm yapalım dedi. Prodüktörlüğünü de ben yapacağım dedi. Oh. Ve o zaman havalar uçtu.
1: Ya.
0: İşte o şarkılardan bir tanesi.
1: Evet, ziller ipler. Ya. La la la la la la la la la la la la la la la la. Selda Bağcan sağlıklı olsun, uzun ömürlü olsun.
0: Amin.
1: Ya.

0: derin.
1: Çok oynayan var böyle, bir ileri iki geri. Sözler çok anlamlı. Efendim radyo D'deyiz. Cenk Eren konuğumuz. İzmir'den Zafer diyor ki abi Cenk abiyi gördüm göreli aynı, tüt tüt tüt maşallah yaşlan be adam diyor ya. Vallahi sahnede 30'luk böyle popçu.
0: Yani
1: 31'din değil mi abi?
0: Yok yok.
1: 32.
0: Yok 50'yi geçtim.
1: Ne diyorsun? Abi,
0: 50'yi geçtim.
1: Ah inanmıyorum. Allah'ını seversen neler 52 seni. Şaka mı bu?
0: Yok yok 50'yi geçtim.
1: Maşallah. Ne yapıyorsunuz? Spor mu por?
0: Narkoz. Narkoz olunca gençleştiriyorlar.
1: Ya mesela beni de görünce hala diyorlar ki biz bir çılgın dershanede bir film çekmiştik ya. Okullu böyle dershaneli. Abi okul nasıl gidiyor? Bir anda mı yaşlanacağız? Ne olacak bilmiyorum Cenk abi ama galiba
0: ben şeye çok
1: sen mesela hiç seni mutsuz görmedik. Böyle isyan eden bir Cenk Eren görmedik. Vardı da
0: göstermemişimdir. Vardı. Olmaz mı? Mümkün mü olmaması da? Yani şeye dikkat etmeye başladım artık İrfan. Bu sigarayı bıraktım. Daha sağlıklı besleniyorum. Onlar çok önemli şeylermiş hayatımda. İçki çok az artık. Sadece sahneye çıkarken belki bir duble. Çok sosyal içiciye döndüm falan. Bunlar çok önemli şeyler.
1: Tabii yani hani sağlığa zararlı ne varsa ki sağlığa zararlı sevgili dinleyenler uzak duruyoruz. Evet. Cenk Eren hepsinden uzaklaşmış.
0: Uzaklaştım.
1: Vallahi. Uzaklaştım. Peki sağlığına iyi gelen mesela aşk ondan sonra.
0: Aşk kimsenin sağlığına iyi gelmez.
1: İşte bu cevabı istiyorlar. Yani uzak mı duruyorsun?
0: Ya ben uzak durmak istemiyorum. Yani bir bulursam nasıl yapışacağım biliyor musun? Fakat benim her şey, benim ortam yok. Her şeyi uçta yaşıyorum ben. Hani aşkımı, şunu bunu falan. Dolayısıyla da problemli insanım ilişkilerde. Yani çok istiyorum, çok seviyorum, çok sevsin. Çok vereceğim, çok versin. Bunlar olmayınca öyle kahroluyorum. Hani intihara sürüklenirim.
1: Eyvah eyvah. Aman abi aşk falan istemiyoruz sana.
0: Onun için diyorum açtayım. Aman.
1: Bir Cenk Eren'imiz kalmış sahnelerde falan. Aman yani. Peki hala efendim hemen bir mesaj daha. Evet hanımefendi de mesajı görmeyen bir İrfan Bey diyor. Geliyorum hanımefendi. Geliyorum canım benim. Buyursun.
2: Yani burada söylemezsem çatlayacağım. Evet, İçim çatlamayın. Şişti İrfan Bey.
1: Buyursunlar.
2: Hiç Cenk abi olur mu? Fit, tabii. Gencecik bir adam. Cenk abi demeyin artık ya.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Kim hanımefendi?
1: Zeynep Hanım.
0: Zeynep Hanım çok teşekkür ederim. Sağ olun. Benim deminden beri o kadar moralim bozdu ki oturdu karşıma Cenk abi, Cenk abi diye sanki şeyim ben de. Çok teşekkür ederim.
1: Pekala bundan sonra şöyle devam edin. Cenk'cim ne yapıyorsun?
0: Aynen İrfan'cım işte bu.
1: Beyler.
0: Yok o İrfan yaştan söylemiyor onu. O saygı bizde vardır ya, Türk örf ve adetlerinde. Hani yaş farkından dolayı değil. Bizde şey vardır ya. Böyle mesela abi deriz, abla deriz. O şeydendir. O
1: tabii
0: yaş
1: kesinlikle
0: farkından
1: öyle.
0: Da değil. Zeynep Hanım ama İrfan yaş farkından söylüyor. Teşekkür ederim.
1: Pekala bir mesaj daha sonra haberlere geçeceğiz efendim. Hoş geldin.
3: İrfan Baba, selam.
1: Merhaba, selam.
3: Kartal'dan Oğuzhan ben.
1: Oğuzhan Bey, hoş geldiniz efendim.
3: Misafirimiz Cenk Bey'e de hoş geldin diyoruz.
1: Eyvallah.
3: Ve ona bir sual gönderiyorum. Cenk Bey.
0: Buyurun.
3: Siz de Türkiye'nin en güvenilir insanı olmak ister miydiniz?
1: Çok. Buna haberlerden sonra cevap
0: verin. Haberlerden sonra lütfen. Cevap verin.
1: Sevgili dinleyenler tabii şu an gündemde bir ülkemizin güven problemi. Kime güveneceğiz problemi böyle artık kalbimizde küt küt küt attırıyor bizi. Konuşacağız onu da konuşacağız. Bodrum'un halinde turizmi de konuşacağız.
0: Hepsini konuşalım.
1: İstanbul Merkez Stüdyomuzda saat başı haberlerimize gidiyoruz geliyoruz.
4: Ve 2000'lerin en özel şarkıları yine burada.
5: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. İrfan Aslanan'la radyo makinesi devam edecek.
4: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım.
6: Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu. Artış oranı yaklaşık %17.76 olarak hesaplandı. Yasal düzenlemeye göre artış 2026 yılı Temmuz ödeme döneminden itibaren uygulanacak. İletişim Başkanlığı ülke genelinde 29 Temmuz'dan bu yana meydana gelen 206 yangından 202'sinin tamamen kontrol altına alındığını, Aydın'ın Çine ilçesindeki yangına ise müdahalenin sürdüğünü bildirdi. Ticaret Bakanlığı'nın reklam ve ilanlara yoğun şekilde maruz kalan tüketicilerin aldatıcı reklam ve ticari uygulamalara karşı daha etkin korunmasını sağlamak amacıyla, hedefli reklamcılıktan yapay zeka ile oluşturulan tanıtımlara kadar birçok alanı kapsayan yeni düzenlemeleri 1 Ağustos itibariyle devreye alacak. Ağustos ayının ilk tam haftasında Türkiye genelinde yaz sıcakları etkisini artırarak hissettirmeye devam edecek. Hafta boyunca yurdun büyük bölümünde güneşli bir gökyüzü hakim olurken bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fas'tan ülkesinin Kuzey Afrika'daki toprağı Septe şehrine yönelik düzensiz göçmen akınını, ülkesinin toprak bütünlüğüne yönelik saldırı ve ihlal olarak niteledi. Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 28 Temmuz'da meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e çıktı.
5: Radyo'da hava durumu.
6: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul ve Ankara açık güneşli, sıcaklık 29 derece. İzmir kuvvetli rüzgarlı 37, Antalya güneşli 37, Trabzon parçalı bulutlu 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 43 derece olarak ölçülüyor.
7: Tanıdığın biri mi benim kardeşim?
5: Aras'ın kardeşini bulmak için Serhat'tan aldığı bilgiler Şebnem'i harekete geçiriyor.
7: Aras sürekli ensemizde. Onu zapt etmenin bir yolunu bulana kadar dişimizi sıkacağız Şebnem.
8: Ben Aras'ı da ona sahip çıkanı da zapt edeceğim, merak etme sen.
5: Kardeşine ulaşmak için hız kesmeden çabalayan Aras'a Teoman'dan alaycı çıkış.
9: Sonunda buldun mu lan yoksa kardeşimi?
5: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20'de sadece Kanal D'de.
10: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
11: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
12: Orijinal Çamlıca gazoz.
13: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
14: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
13: Garaj Şoto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
15: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
13: Dünya Katılım var.
16: Bugün Getir Büyük'te Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: geçer.
1: Zaman öpünce geçer mi bilmiyoruz tabii. Efendim Radyo D'de ikinci saatimize geldi. Sevgili dinleyenler.
2: Ne çabuk geçti.
1: Vallahi ikinci saat.
2: Şu sorular vardı bak unutmayayım onları. Bir tane şeyi unuttuk unutmadık yani sonra söyleyeceğim dedim. O yeni çıkacak şarkımızın sözleri. Aşkın bestecisi. Kapışmak. Bestecisi.
1: Evet kim?
2: Kim?
1: Kim? Yine mi unuttun ya? Dünya bir serbetti. Yanlış
2: ellerde tabii ki unutmadım. İlla herkes merak ediyor. Çünkü o da çok güzel bir albümü çıkıyor. Onun için söylemiyorum.
1: Tamam Cenk abi. Ya şimdi sevgili dinleyenler.
2: Asmin Ata.
1: Asmin Ata ya. Yeni çıkacak şarkının
2: bestecisi Asmin Ata. Söz yazarı Aşkım Kapışmak ama Asmin'i bu kadar bekletmemin sebebi Asmin'in harika bir albümü çıkacak.
1: Muhteşem o da.
2: Çok.
1: Çok başarılı bir müzisyen sevgili dinleyenler. Ya burada diyorsun ki biz hariç herkes eğlendi. Kendi. Yani eğlence sektöründe bir isim her gece sahne yapıyor falan.
2: Eğlenemez. Eğlenemez. Hemen sorunu cevapladım bak.
1: Yani hayat mı bize eğlenceli gelmiyor yahu? Artık öyle mi oldu?
2: Vallahi
1: tadımız mı
2: biraz kaçtı? İnsan tadımız kaçık tabii yani şimdi kim derse ki ben çok mutlu mesutum falan. Yani vardır öyle insanlar da azınlıktadır memleketin durumuna baktığımız zaman biraz sıkıntılarımız var. Yani bu sıkıntıların en başında da ekonomi geliyor işte.
1: Tabii.
2: Ekonomi bozuk olduğu zaman evin içinde de huzur olmaz. Ve ülkeyi de bir ev gibi düşünürsen ülkede de huzur olmuyor ekonomik sıkıntılar yüzünden. İnşallah aşarız işte hepsini yani evet. Onun için bu sıra pek kimse mutlu değil.
1: Ve bir de... bu arada İstanbul çok sıcakmış. Selam olsun sevgili dinleyenler. Bayağı 38 derecelere falan.
2: Of of of deneyim vardır o işte fena.
1: Evet.
2: Ben
1: evet.
2: Biraz daha uzanayım.
1: Uzan. Hatta...
2: Hayatımın en güzel yayını.
1: Bizim zaten programımızın sloganı. En çok dinlenen yan gelip yatan. Uzanan.
2: Bende yatak panik atağı hastalığı var. Onu nasıl? Biliyor musun?
1: Nasıl?
2: Yataktan uzaklaştığım zaman panik atak geliyor bana. Panik yatak hastalığı var bende.
1: Panik yatak hastalığı.
2: Çok ben abi. Sürekli uzanarak otururum, yatarım bile çok severim. Arkadaşlarım onu tatlılar.
1: Harika. Yıllar önce Cenk abi bir dinleyicimiz bağlandı. Hı-hı. Dedi ki bende ani patak var dedi. Bende de ani patak var. Şimdi son soru neydi bir bakıyoruz efendim. Son soru şuydu. Buyursunlar.
3: Da.
1: Tamam ilerleyelim.
2: Şey hangi şarkı okumak istersin?
3: Ona bir sual gönderiyorum.
1: Evet.
3: Cenk Bey. Evet. Siz de Türkiye'nin en güvenilir insanı olmak ister miydiniz?
2: Ha o.
3: Ya da buna gerek var mı?
1: Ya. Şimdi Cenk abi bir güven problemi gündemde.
2: Var.
1: Yani bilmiyorum o dönem Ahbaba ya, şey para hepimiz bir ufak tefek bir şeyler.
2: Açıkça bir şey söyleyeyim mi? Ben Ahbaba para göndermedim.
1: Evet.
2: Şimdi niye göndermedim derse. Benim genel anlamda bağışlarla yardımlarla alakalı şöyle bir tutumum var. Kendim yapıyorum bunu. Bir şekilde böyle kendi kimseye güvensizlik ya da şundan bundan değil.
1: Evet.
2: Haluk'u da tabii ki tanıyoruz herkes kadar. Ondan sonra ben hatta böyle Haluk o sıralar bir problem birisi Haluk'la bir problem yaşamıştı. Haluk Levent de benim onunla eski arkadaşım olduğu için bir sorar konuşur musun Cenk dedi. Yani neden benimle böyle dedim. Ben de o kişiyi aradım. O da işte hayır benden özür dilerse falan dedi. Öyle bir konu geçti. Ondan sonra kapandım. Mesela ben Haluk'la...
1: Neydi ki o konu öyle özür dilerim?
2: Ya şey birisi işte Haluk için 3 sene önce bunları söyledi gerçekten. Hı. Ondan sonra Haluk'la dedik ya o söyleyen kişi benim arkadaşı yani eski arkadaşım da o da. Ondan sonra dedi ki bir sorar mısın niye benimle uğraşıyor böyle? Ben de olur sorayım dedim. Hı. O da dedi ki işte gerçek bunlar dedi. Ama tamam o zaman ben karışmam bana ne dedim. Ben aradan çekildim. Mesela ben Haluk Levent beni araması bile şöyle bir şey söyleyeyim. Hani bizim camiada şöyle bir durum vardır. İlla samimi olman gerekmez. Karşılıklı oturup konuşman da gerekmiyor. Mesela bizim bir arkadaşımız olmamasına rağmen hani benim telefon numaramı bulmuştu. Arayıp benden bunu isteyebilirdi. Ben de arayabilirim. Herhangi bir tanımadığım sanatçı arkadaşım birebir. Hani mesela birebir kimi tanımıyorum diyelim. Ben birisi mesela ben Tarkan'ı tanımıyorum. Anladın mı? Hı-hı. Hiçbir karşılaşmadık bir araya gelmedik arkadaşımız yok. Ama telefon açıp bir şey söyleyebilirim ona. Hı-hı. O da bana karşılığında tabii Cenk der diye düşünüyorum. Yani evet. O olay da öyle olmuştu. Onun için şimdi güvenilir olmak sosyal şöyle STK'lar yani sivil toplum kuruluşları çok önemlidir. Yani demokrasilerin olmazsa olmazlarıdır. Mesela yukarıdaki Avrupa ülkelerinde atıyorum İsveç'te, Norveç'te, Finlandiya'lar buralarda çok önemlidir mesela STK'lar. Bir ülkenin 5 milyon nüfusu var diyelim mesela İsveç'in. 10 milyon STK'ya üye var. Yani her şahıs diyelim 2 üye şeye üye olmuş yani. O kadar önemlidir. Bizde de bu olmalı. Ama bunun iyi denetlenmesi gerekiyor. İyi denetlenmezseniz ondan sonra çok popüler bir insan çıkar işte. İnsanlar ona inanır, güvenir. Ama burada bir sıkıntı şuydu benim anladığım kadarıyla Haluk'a yönelinmesinden. Dezenformasyon çok yapıldı deprem zamanında. İşte devlet gitmedi, olmadı, bu olmadı falan diye.
0: Evet.
2: Öyle şeylere çok inanmayacaksınız arkadaşlar. Bakın karıştırmayın. Devlet her zaman devlettir. Hükümetler gelir gider, devlet devlettir. Depremde devlet var idi. Kimse devlet yok diyemez. Yani öyle bir şey değil. O zaten devlet kendiliğinden ortaya çıkar. Orada illa bir hükümetin yönlendirmesine bile gerek yok. Yani devletin bürokrasisi vardır. O depremde ortaya çıkar. O zaman işte hep siyasi hesaplar yüzünden ahbaba gönderin, onu yapın, bunu yapın. Olmaz. Gönderilir ama dediğim gibi orada da hükümetin bir hatası şu olur. İyi, sadece bunun için demiyorum. Bütün STK'lar için diyorum. Onları iyi kontrol etmeleri lazım, incelemeleri lazım. Yani sürekli bir kontrol mekanizmasının işlemesi lazım. Dolayısıyla cevaba gelir isek, ben güvenilir insan, arkadaşlarımın arasında güvenilir olmayı isterim, severim, öyle bilinmek isterim. Kendimi ama başka türlü bir kanaat önderi olarak görmem. Böyle bir şey için ortaya çıkmam. Ama tekrar ediyorum, sivil toplum kuruluşları çok önemlidir. Genç arkadaşlardan tamamen benim ricam, isteğim muhakkak bir sivil toplum kuruluşuna üye olsunlar. Hmm. Bu çok önemli. Özellikle sokak hayvanlarına desteklerini hani.
0: Ya işte onu ayrı konuşacağız.
2: Onu ayrı konuşacağız. Onunla ilgili bir iki saat var.
0: Evet, evet. Şimdi benim de üzüldüğüm şey insanlarımız bu saatten sonra bir STK'ya nasıl güvenecekler? Yani bu çok kötü oldu. Yani şimdi
2: ya çok büyük zarar verdi.
0: Evet, pürdüpak bir, evet. Bir dernek, bir kuruluş, bir STK çıksa bu sefer insanlar güvenemeyecek.
2: Hiç kimseyi geçmişiyle yargılamamak lazım. Yani geçmişinde bunu yapmıştı Haluk Levent, onun için biz buna güvenmeyelim demedi. Çünkü Haluk'un geçmişinde var böyle kumar bağımlılığı okuduğumuz kadarıyla.
0: Kendi de söylüyor.
2: Hani bir ona bir şey açılmıştı, bir kredi açılmıştı ama... benim çok,
0: İkinci bir şans.
2: Benim ağrıma şu çok gider. Yani bilmiyorum öyle bir şey olmuş mu olmamış mı. Yani ben şimdi o günler aklıma geliyor. Televizyonda depremdeki çocuklar ayağında ayakkabı yok.
0: Ya.
2: O kışta eğer ona ayakkabı alınacak parayla bahis falan oynandıysa, hani Allah korusun bu böyle şeyleri böyle canlı yayınlarda söylenmez ama hani Allah o insanı benim karşıma çıkarmasın diye mi? Onu orada
0: değil
2: bitireyim konuyu.
0: Değil mi? Hani, değil mi? Hani, kesinlikle. Hani. Abi işte ona üzülüyoruz. Yani. Çocuklar o dönemde kumbaralarını bozmadı mı? Videoları yani. Çıkıyordu.
2: Tabii,
0: yolluyorum diye yani. Tabii. Bu bizde çok büyük bir yara sevgili dinleyenler. Gündemle alakalı beyefendinin sorusu vardı. Cenk Eren onu yanıtladı. Cenk abi teşekkürler.
2: Başka? Oku.
0: Geliyor. Sor. Bir soru daha şöyle bir gelsin. Buyursunlar efendim.
4: Selam. İyi yayınlar İrfan'cığım.
0: Merhabalar.
4: Bodrum'un sıcağında. Allah kolaylık versin herkese. Yağmur bekliyorduk ama yok, hani hava durumlarına da inanılmıyor artık. Cenk Bey de hoş gelmiş bu arada.
2: Hoş bulduk.
4: Sıradaki güzel şarkısını kendim için istiyorum.
0: Ya.
4: İyi yayınlar tekrardan.
0: Sağ olun. Teşekkürler.
2: Bir sorumuz daha vardı ya.
0: Evet.
2: Hangi şarkıyı okumak isterdin diye. Ben hatasız kul olmaz onu okumak çok isterdim. Bunu da çok severim. Güzel de söylemişim.
0: Cenk abi senin de şahsiyetli bir sesin var ya, o güzel.
2: Karakteristik.
0: Yani. Karakteristik yani. İşte.
2: Tanınıyor.
0: Evet.
2: Çok önemli bir şeydir.
0: Çok.
2: Mesela radyoyu açtığınız zaman, baktığınız zaman işte bu Cenk Eren dersin.
0: Ders.
2: Hadsizlik yapmayayım ama mesela eskiye doğru gittiğimiz zaman da şimdi ne oluyor mesela, bilsiniz bu kimdi diyoruz. Bu kimdi diyoruz ya. Şimdi eskilerden baktığın zaman mesela Nilüfer çal zaman Nilüfer dersin. Sezen çal zaman Sezen dersin. Yani tabii. Kendi şarkısı bile olmasa ses karakteristiği. Yani Nüket mesela Ajda. Tabii. Yani bunlar Tanju Okan. işlemiyor.
1: Şimdi maalesef birçok şarkıcımız bu Melodyne'lar yüzünden hepsi aynı ses çıkıyor.
2: Melodyne iş ya. Çok sıkıntılı iş ya. Ben
1: sizin
2: de
1: zamanında arasam... Melodyne mi var?
2: Yoktu. Şimdi bu son albüm, son şarkılarda birkaç tanesinde yardım aldım Melodyne'den. Hmm. Yani bazı yerden öyle bir takılıyorsun ki, bak yalan söylemek istemiyorum stüdyoda. Bir kelime, bir kelimenin bir hecesinde öyle bir takılıyorsun ki çıkmıyor ya. Ben bir hece yüzünden 4-5 saat stüdyoda kaldım diyorum. Dedim ki ne oldu, şunu Melodyne'la yapın artık dedim. Bir şey söyleyeyim mi? Ser diyeceğim bir şeydi. Diyemedim ya.
1: Bakalım o Cenk Eren'in çıkaramadığı şey nerede? Ona bir bakıp geliyorum reklamlarına.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Penguenlerin besin kaynaklarından biri kiril adı verilen minik deniz canlılarıdır. Kiriller pembemsi renkte canlılardır. Penguenlerin beslenmeleri ne kadar kiril ağırlıklıysa dışkıları da o kadar pembe renkli olur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Uzun araçların geri manevra yaparken dikkatli olması zorunludur. Geri görüşün sınırlı olması kazalara yol açabilir.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
6: Size Fuzul uyar.
5: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
7: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
8: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
9: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
6: Reklam.
0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
10: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.
11: Sıradaki şarkı susarak güçlü olanlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde.

0: Efendim Radyo D'de. Bodrum'dan canlı yayınımız Cenk Eren'in evinden devam ediyor sevgili dinleyenler. Ama ne güzel mesajlarınız da geliyor. Bu arada Cenk Eren sizi sahnesine davet etti. Misafir edecek. Bir dinleyicimiz bakayım şöyle. Sahnede canlı performansını izlemeyi çok isterim diyor. Şöyle bir bakayım ben müsait mi kendisi. İlkin Kaya hanımefendi.
1: Tamam, Bodrum'da mı? Nerede?
0: İşte onu soracağım özellikle.
1: Tamam, tamam.
0: Size bir soru sormuş. Diyor ki en büyük pişmanlığı nedir? Sevenlerindeki yerinin nerede olmasını ister Cenk Eren diye.
1: Pişmanlığım var tabii ya. Hem de öyle en çok bir tane de değil. Bir sürü pişmanlık var. Tabii vardır canım. İnsan olup da pişman olmaz mı? Yaptığımız bir sürü hatalar oldu.
0: Oh.
1: Yani.
0: Şimdi o zaman İlkin Hanım'ı yayına alalım. İlkin Hanım merhabalar, buradasınız.
2: Merhabalar.
0: Ya sizi hemen alırım öyle canlı yayına.
2: Vallahi büyük sürpriz oldu.
0: Oh güzel. Hangi şehirde, nerede yaşıyorsunuz İlkin Hanım?
2: İzmir'de yaşıyorum.
0: Oh İzmir'de. Ne zamandı Çeşme tamam. Alaçatı?
1: 25 Temmuz Cumartesi akşamı Alaçatı'da.
0: Evet. Gidebilecek misiniz? Yani eşiniz...
1: Müsait misiniz ya da bir arkadaşınızla mı? Kimle gelmeyi düşünüyorsunuz?
2: Şöyle iki kişilik midir davet,
1: evet, evet.
2: Davetiniz?
1: Evet.
2: Hı hı, tabii ki gelirim.
1: Tamam o zaman şimdi buradan biz Cece Times'a söylüyoruz. Hı. Hemen onlar sizin isminizi alıyoruz. Ben sizin rezervasyonunuzu yaptırıyorum.
0: Ya işte bu.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
0: İlkin Hanımcığım. Var mı söylemek istediğiniz başka bir şey?
2: Ben Radyo D'yi uzun zamandır izliyorum. Hı-hı. Arkadaşlarımı öneriyorum. Çok
0: ah canım.
2: Büyük, size kitleler kazandırdım. Hediyeler ya. Kazandım.
0: Oo,
2: çok
0: güzel.
2: Teşekkür ediyorum. İnanın evet güzel hediyeler kazandım.
0: Ne güzel. Hatıralarımız var birlikte sizinle.
2: Aynen öyle. Ben de sizi Bodrum'da dükkana davet etmek istiyorum.
0: Öyle şimdi, mi? Nasıl bir dükkan?
2: Evet, el emeklerimizi...
1: Siz İzmir'de mi yaşıyorsunuz, Bodrum'da mı?
2: Ben İzmir'de yaşıyorum. Fakat Bodrum Gümüşlük'te bir bayan arkadaşımla evet,
1: anladım.
2: Evet.
1: Tamam.
2: El emeklerimizi gece pazarında sergiliyoruz.
1: Aa, ne güzel.
2: Sizi oraya da davet etmek istiyorum ayrıca. Uygun olduğunuz bir gün.
0: Vallahi Cenk abi yoğun da ben gelirim yani.
1: Ben şimdi gelirim desem yalan söylerim.
0: Evet, orada oturuyorum
1: çok
0: gelirim.
1: Dürüst söyleyeyim yani çünkü bu yaz ayları bizler için hani herkesin hemen hemen tatil diye düşündü. Sizin için demiyorum ama bizim böyle yoğunluktan artık delirdiğimiz aylar çalışırken dolayısıyla hani ben kimseye bir şey söylemek istemem ama derler ya bizim camiada muhakkak geliyorum, muhakkak uğrayacağım falan.
0: Yalan. Tabii.
1: Yani ben onun için doğrusunu söyleyeyim. Ben hakikaten istememe rağmen gelemem vaktim yok.
0: Evet. İlkin Hanım ben orada oturuyorum, sana yakınım. Bana bir konum gibi bir şey yaparsan ben gelirim.
1: Ama ben zaten bizim aramızda bayağı var.
0: Bayağı. Şehir değiştirdim gelirken yani.
1: İlkin Hanım sizin adınız, soyadınız, her şeyiniz kapıda olacak.
0: Evet.
1: Bir arkadaşınızla beraber bekliyoruz. Seyfi Bey Cece'de.
0: Evet ben
1: 25 Temmuz. 25. Alaçatı Cece Times'ta.
0: Evet. Tamam mıdır?
2: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ne demek?
2: İyi yayınlar diliyorum.
0: Ya cansınız efendim. Şuraya yazdım bak sana WhatsApp'tan bir de. 25 Temmuz unutma kız diye yazdım oraya bak. Sağlıcakla kalın efendim. Görüşmek üzere. Bye bye. Görüşmek üzere. Ne demek efendim? Ne demek?
1: Basitanlara söyler misin? Not alsınlar.
0: Evet. Sonra 25 Temmuz İlkin Kaya. İlkin Kaya. Ya ince saz.
1: Ya ne şarkıdır. Yavuz Hakan Tok söz müzik.
0: Ah canım ya, canım Yavuz'um tabii. O da burada Bodrum'da biliyorsun.
1: Bodrum'da.
0: Şimdi buluşacağız bir de ortak yayın yapacağız.
1: Yapın. Çok sağ selam olsun. Söyle.
0: Radyomuzun programcıları sabah Aygül Aydın bizde. Aygül diyor ki beni niye götürmüyorsunuz? Onu da bir Bodrum'a. Bizim programcılarından Yavuz Hakan Tok.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Mertel Avcılar, Bahçeşehir Mahmut Bey, Hassal Seyran Tepe, Haliçok Meydanı güzergahları çift yönlü etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Kartal, Sancaktepe Üsküdar hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa hattı istikametinde etkili aksi yönde her iki köprüde akıcı seyrediyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 31 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.24 değer kazancıyla 13.458 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.52, euro 54.68'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.187, çeyrek altın 10.491 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun. Yalanlar. 7 Ağustos Cumartesi İF Beşiktaş. Organizasyon Hobosko. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Radyo D.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: Ya. Demin bir şey konuştuk yani eleştiriyle hakaret arasında bir şey.
1: Evet.
0: Bak buna çok uygun bir şey var. Şimdi bazen insanlar insanları sevmeyebilir. Beni sevmeyen de vardır, seven de vardır. Mesela birisi bana şöyle bir şey yazdı. Ya dedi sen dedi işte şarkıcı mısın dedi. Bir tane dedi kendi şarkın yok. Anca dedi eski şarkıları da proje albümü yapıyorsun dedi. Şimdi benim en Haberi son yok. Yaptığım proje albüm 5 sene önce Barış Manço. Mesela o proje albümlerden sonra ben işte 5 tane falan yeni şarkı çıkaracağım. Şimdi onu duymamış olabilir, kabul ederim. Şöyle gelse dese ki Cenk Bey hep proje albümleri dinledik. Acaba sizin kendi sıfır şarkılarınız yok mu dese ona bu bak bu bir soru, güzel bir eleştiri. Ama öbür türlüsü işte başka bir şeye giriyor.
1: Değil mi?
0: Tabii, o olmuyor yani.
1: Hem bilmiyorsun.
0: Hem bilmiyorsun. Ondan sonra da atıp tutuyorsun. Sonra bir de şöyle oluyor. Söylüyorum diyorum ki bakın bunları falan. Ha dinledim kötüymüş diyor.
1: Ya. Bunun meraklısı, anlayanı, müşterisi farklı.
0: Sen ya benim başıma ne geldi? Instagram'da ya Twitter'da Instagram'da kıyamet koptu. Zaman öpünce geçer. Hani bir önce dinlediğimiz şarkı var ya, evet. O 2 sene önce çıkan.
1: Evet.
0: Ben işte daha çıkmadı o, çıkacak şu tarihte çıkacak falan diye şey yazmış birisi. Dinledim iğrenç.
1: Daha çıkmamış.
0: Dedik ki çıkmadı ama dedik. Ondan sonra dedik ki o bir yerde duydum ben dedi.
1: Abi insanların kalbi biraz yani biz çok iyi niyetli bakamıyoruz.
0: Şöyle o şarkıyla ilgili değil, onun derdi benimle değil. İlgili.
1: Ha,
0: yani o bana yapıyor art niyeti.
1: Ön yargı hani,
0: yoksa
1: o.
0: Şarkı güzel şimdi ona bu kopsun kıyamete kötü şarkı demeyecek ya, diyecek ki şarkı güzel demiş de zaten. Şarkı çok güzel kardeşim ama ben Cenk Eren'i sevmiyorum demiş.
1: Ya işte.
0: Helali hoş olsun.
1: Zamanında hangisinin tavuğuna kış dedin
0: aynen
1: abi.
0: Aynen öyle. Ya. Helali hoş olsun. Dürüstlük bu işte.
1: Kim seni kıskandı zamanı?
0: Yani işte.
1: Abi geçenlerde Ceylan Ertem, Cihan Babür videolar paylaştılar.
0: Şarkıları öne çıkaramıyoruz diye.
1: Evet. Bak bu çok önemli bir şey. Yani sen mesela çok paylaşımlar yaptın bununla alakalı. Hmm. İşte rapçilerin bu hileleri yapıp kendileri ön plana atmaları. O kadar doğru ki. Hatta onlara like attım, yorum atacaktım. Biz biliyorsun radyocu olduğumuz için bir şey yazmayalım diye aman aman şey yapıyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Haklısınız. Siz bu kadar yıllar emek verenler gençlerin gazabına uğradınız. Gençlerin yazılım bilmelerinin fırlamalığının altında yani, ezildiniz
0: gibi.
1: Yani.
0: O konuda haklısın. Evet. O konuda haklısın çünkü bilmiyoruz biz o yazılımları kesinlikle. Falan. Yani bizim zamanımız işte biz albüm yapardık, CD'ler satılırdı ya da yani hani DNR'a yani mağazalara, müzik marketlere girer satılırdı falan. Şimdi evet bunlar bir yazılım işi. Hepsi için tabii ki demem. Çok güzel şarkılar var, inanılmaz şeyler var. Yalnız orada da şu var tabii bizim yaşadığımız şeyleri şimdiki arkadaşların biraz yaşaması zor. Maddi manevi zor. Hmm. Yani biz de orada çok karlıyız baktığın zaman. Biz çok maneviyatını yaşadık bu işin.
1: Tabii.
0: Maddi tarafını da Allah'a şükürler olsun hala yaşıyoruz. Yani bizim şimdi bu arkadaşlarımız, bütün bu rapçilerimiz de işte yazın konserleri olduğu zaman biraz para kazanacaklar. Onlar da eğer bir şirkete bağlılarsa zaten şirket onların en büyük paralarını alacak falan olacak. Biraz da arkadaşlarımız çok gençler, yeni arabalar alacaklar, spor arabalar alacaklar, paralar oraya gidecek. Ondan sonra yeni

0: Mesela ben diyelim ki bir şarkı çıkardım. A şarkıcısıyım ben. Kuşlar diye bir şarkı yaptım. Burada da bir kadın şarkıcı var. O da Güvercinler diye bir şarkı yaptı. Bu basın bülteni gazeteye gitti. Diyelim basılı işte ya da sosyal medyaya gitti. Şimdi oraya gittiğinde eğer kadın şarkıcının fotoğrafı mayoluysa gazetenin dörtte birini kaplar. Benim Kuşlar şarkısı da orada altta iki satır olarak girer. Anladın mı ne demek istediğimi? Yani senin şarkın çok güzel olsa da orada onu girmez. Ne o gazete girer ne sosyal medya.
1: Ama onlara da şu girmez. Şöyle mesela ben o gün senin sahnende Bodrum'da Demet Akbağ orada, Emel Müftüoğlu gelmiş, Demet abla oyunculukta evet. Bir ekol ve okul. Mesela birçok sanayici Türkiye'nin değerli ailelerinin işte hanımları orada. Ondan sonra işte ülkenin en önemli mankeni Hande Subaşı orada falan. Mesela onlar da bunu yakalayamazlar. Yani o topa giremezler diye. İşte ya çünkü neden? Demet abla herkesin işine gitmez.
0: Gelmez.
1: Gitmez, izlemez ondan sonra.
0: Demet abla yani, çok önemli bir kadın.
1: Çok
0: yani.
1: Önemli. Yani,
0: Türkiye için büyük bir değer.
1: Kesinlikle öyle. Yani Demet abla işi bilir, anlar. Yani tabii. Ne değerli ne değersiz. Siz
0: nereye gideyim nereye gitmeyeyim der.
1: O yüzden siz bu pastadan.
0: Yeni arkadaşlara işte böyle yani onlar devam etsinler dikkatli olsunlar. Özellikle rapçi dikkatli olsunlar. Rapçi arkadaşlarımla söylüyorum özellikle. Bak o rapçi arkadaşlar.
1: Kalıcı olmaya dikkat etsinler.
0: Kalıcı olmaya dikkat etsinler. Ayaküstü röportaj vermemeye dikkat etsinler. Ondan sonra çünkü bir yerde çok kötü çuvallayabilirler.
1: Abi onları en çok bu Instagram'da var ya bizim Samet yapıyor ayaküstü yakalıyor bunları bir gitmiş.
0: Şimdi hoşlarına gidiyor ama.
1: Gidiyor da yani yıllar sonra o görüntüler çıkacak. İşte tabii, çıplak görüntü tabii, vermiş halı sahada böyle leş gibi bir manzara yani yıllar sonra çıkacak işte.
0: O kadar acı şeyler bizde çok acı tecrübeler var. Ben böyle o dönemler böyle hep bir muhabir verirlerdi benim anlattığım 20 sene önce falan. Bir Almanya'ya ben bir konsere gitmiştim. Ramazan ayıydı. Ondan sonra hiç unutmuyorum Köln şehrinde böyle bir şey sahneye çıkacağım. Muhabirle kameraman ve muhabir de vardı. Onlarla dedilerken de bir çekim yapalım işte. Köln'de Dom Meydanı'nda Dom Katedrali'nin orada. Ramazan ayıydı. Ondan sonra ben önden yürüyorum. Muhabir dedi ki kameramana. Ya dedi benim duyduğumu göre fark etmediler. Katedrale sokalım. Ramazan'da katedrale girdik diye haber yaparız dediler.
1: Eyvah.
0: Ve ben o gün dedim ki çok dikkat etmek lazım. Dedim.
1: Kesinlikle öyle. Yani,
0: o da işini yapıyor işte yani. O da haber patlatıyor.
1: O dönemler neydi abi öyle? İşte tuvaletin camında yakalananlar.
0: O gece gibi. Ben oradaydım.
1: Ne diyorsun? Yani neresiydi orası isim vermeden? Nerede?
0: Bodrum'un çok ünlü bir gece kulübü. Ha. Kenan Doğulu sahnede.
1: Oo, o zaman.
0: Bizim masada da işte Hande falan vardı. Ben de o masadaydım.
1: İyi sen de camda görmedik o gün yani.
0: Biz bir Hande nerede diye bekliyoruz. Sonra bir anda bir baktı kıyamet kopuyor.
1: Neydi o zamanlar?
0: O zamanlar yani? Magazin de bir başkaydı evet.
1: Eğlenceliydi.
0: Çok eğlenceli.
1: Bir noktada.
0: Çok eğlenceli.
1: Çünkü yani kanallar, magazin birimleri, yani, tabii. Sanatçının peşine bir muhabir.
0: Tabii.
1: Hülya Avşar'ın ayrı muhabiri, Cenk Eren'in ayrı muhabiri, onu ayrı muhabiri. Şimdi garibim bizim Asiye kaldı, tek başına konuştum.
0: Asiye benim bütün evlerin şeyi. Gediklisi.
1: Buraya da girmiş yumurta geldi, yapmışsınız.
0: Geldi buraya da geldi.
1: Mesajları evet, var. Ben dedi Cenk'in eve çok girip çıktım dedi.
0: Hepsine maalesef.
1: Hemen size dönüyorum sevgili dinleyenler. 0549-204-014'e mesajlar yolluyorsunuz ama açamadım. Ama Cansu Hanım'dan başlayalım şöyle. Bir
2: merhabalar.
1: Merhabalar.
2: Cenk Eren'i çok severim. Çok beyefendi birisidir.
0: Sağ
2: ona
0: olun.
2: Buradan selamlarımı iletiyorum. Hoş gelmiş radyomuza.
0: Hoş bulduk.
1: Ya teşekkürler. Bu kadar mıydı kız o mesaj?
0: Sayıcıya devam yok mu?
1: Valla sanki bir soru soracakmış gibi. Buyursunlar efendim siz hoş geldiniz.
3: İrfan.
1: Ne oldu
3: Bodrum'dan
1: abi?
3: Bodrum'dan Murat.
1: Murat Bey Bodrum'dan.
3: Heh. Beni gönder be İrfan. Ne? Cenk Eren'i bir canlı dinleyip ben.
1: Of be.
0: Ne diyor anlamadım.
1: Beni gönder be İrfan Cenk Eren'e canlı dinleyeyim diyor. Bodrum'da. O zaman şöyle yapalım bakayım. Heh, zamanım var. Şunu. Ben sizi arayacağım şimdi bekleyin. Ya sen bunu da seslendirdin. Tabii Selda Bağcan'ın en önemli eserlerini seslendirmişsin. Adaletin bu mu dünya?
0: Başıma vura vura böyle stüdyoda. Hayır.

0: Abi adınız nedir bu arada, öğrenebilir miyim lütfen?
1: Murat Aydemir.
0: Murat Aydemir. Bodrum'da mı yaşıyorsunuz Murat abicim?
1: Evet, Bodrum'da yaşıyorum abi.
0: Neresinde?
1: Meşelik'teyim.
0: Meşelik'te. Oo, ne yakın tamam, buraya.
2: Sen ya biraz sonra sonunda adresi verecek.
0: Çekere ne yakın. Meşelik Bodrum'un girişi solda. Efendim şimdi...
2: Evli miyiz? Bekar mıyız?
1: Evliyiz. Bir tane kızım var.
2: Allah bağışlasın. Peki.
0: Ne iş yapıyor acaba Murat Bey? Ne iş yapıyorsunuz?
1: Suhi Tesla.
2: Ah çok güzel. Arkadaş olalım Murat seninle.
0: Oo, patlıyor mu buraları falan?
2: Sürekli.
1: Olur, gelir yaparım.
0: Tamam o zaman.
1: Zaman gelir,
0: tamam. Cenk abinin sahnesine gelip orada varsa bir tesisat döşeme.
2: O zaman 4 Ağustos.
1: O da olur.
2: 4 Ağustos'ta Yalıkavak'tayız. Günaydayız.
1: Tamam.
2: Size ulaşacaklar bizim ekipten, tamam.
0: Eyvah eyvah. Tamam. Eyvah eyvah. Murat abicim kaptın. İnanılmaz bir
1: çok teşekkür ederim.
0: Gece yaşayacaksın.
1: Seni de görmek isterim.
0: Geldim ben ama
2: seni... Eyine gelirsin.
0: Bir daha gelirim valla. Bizim hanım kız çok kıskanmış. Ona götürmedim
2: ona,
0: diye.
2: Ona gel.
0: Artık onu. Peki Murat
1: kızı
0: abi.
1: Getir, kızı getir.
0: Numaranı... yok kızı buyurun. Getiremem daha. Durdu nasıl getiririm? Kızı küçük. Numaranı veriyorum.
1: Küçükken sevilir ama.
0: Tamam. Öyle daha böyle bilmiyorum, belki getiririm, sürpriz yaparız Cenk abiye orada. Cenk abi zaten bir hatıra bıraktı bize, o gün gelmesi lazım, bebeğini el öpmesi lazım. Peki numaranı veriyorum Murat abicim, tamam mı, sağlıcakla kal, bay bay bay bay.

0: insanlar iyi ki var. Cenk Eren'i tanımayanlar tanımalı.
1: Şey anlatayım mı?
0: Neyi anlatacaksın abi?
1: Ya bir o konuda ben çok şeyim ya, ne derler, muzdaribim. Şimdi beni tanımayanlar benim çok soğuk, ukala falan olduğunu zannediyor. Değil. Şöyle anlatayım.
0: O niye biliyor musun? Şenay Düdek'le magazin programı yaptın. O
1: ondan
0: yüzden
1: mi?
0: Evet. O zamandan kaldı o.
1: Öyle mi ya?
0: Hangi kanalda? Bizim kanaldaydı. Kanal D'de miydi sabahları?
1: Yok.
0: Değil miydi? Başka kanaldaydı.
1: Fox'taydı.
0: Tamam. Sabah
1: ben
0: programı.
1: Ondan mı ya? Yok ya, ben şeyden bak. Benim şeyinden o. Ondan değil. Tamam.
0: Neyinden, şeyinden, onu
1: haberlerden.
0: Sevgili dinleyenler, Cenk Eren'e niye böyle bir şey söyleniyor? Bence
1: tamam.
0: Ben o magazin programını yıllarca kaç yıl sürdü?
1: Çok bir sene, bir sene.
0: Bir sene mi? Bir sene. Her sabah olduğu için uzun geldi.
1: Her sabah olduğu için uzun gelmiş.
0: Şenay ablayla, Şenay Düdek'le selam olsun. Kulakları çınlasın. Program yaptılar ama magazin programı da gibi değildi. Ülkede ne varsa konuşuyor.
1: Hepsini koydum. Magazine yasaklamışlardı çünkü Rütük yine o zaman. Sonra evet. Kayıp program bölümlerine, bu olaylarına başlamıştık. Sonra benim psikolojim kaldırmadı onu. Hem Şenay hem ben bitirdik yani. Değil şey.
0: Mi? Sizin isteğinizle mi bitti?
1: Evet evet. Sezon sonunda bitirdik biz.
0: Yahu sabahları sizden sonra işte İsmail Küçükkaya, İrfan Değirmenci falan başladı yani. Evet. Sabahlara başka bir şey kattınız o dönem.
1: Vardı bizden sonra, evet, bir evet. Şeyler vardı.
0: Doğru. Evet, bir şey kattınız yani sabah.
1: Ama o işte o dediğim gibi yani, aslında şey dediğim gibi, haberlerden sonra mı konuşuyoruz?
0: Hayır, haberlerden sonra. Kimi meteliksiz, kimi... Efendim 0549-204-0104'e istediğinizi sorun, yollayın. Cenk Eren'in evinden canlı yayınımız.

0: Gökhan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu. Artış oranı yaklaşık %17.76 olarak hesaplandı. Yasal düzenlemeye göre artış 2026 yılı Temmuz ödeme döneminden itibaren uygulanacak. İletişim Başkanlığı ülke genelinde 29 Temmuz'dan bu yana meydana gelen 206 yangından 202'sinin tamamen kontrol altına alındığını, Aydın'ın Çin'e ilçesindeki yangına ise müdahalenin sürdüğünü bildirdi. Ticaret Bakanlığı'nın reklam ve ilanlara yoğun şekilde maruz kalan tüketicilerin aldatıcı reklam ve ticari uygulamalara karşı daha etkin korunmasını sağlamak amacıyla, hedefli reklamcılıktan yapay zeka ile oluşturulan tanıtımlara kadar birçok alanı kapsayan yeni düzenlemeleri 1 Ağustos itibariyle devreye alacak. Ağustos ayının ilk tam haftasında Türkiye genelinde yaz sıcakları etkisini artırarak hissettirmeye devam edecek. Hafta boyunca yurdun büyük bölümünde güneşli bir gökyüzü hakim olurken bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fas'tan ülkesinin Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte şehrine yönelik düzensiz göçmen akınını, ülkesinin toprak bütünlüğüne yönelik saldırı ve ihlal olarak niteledi. Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 28 Temmuz'da meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e çıktı.
0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul ve Ankara açık güneşli, sıcaklık 29 derece. İzmir kuvvetli rüzgarlı 37, Antalya güneşli 37, Trabzon parçalı bulutlu 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 43 derece olarak ölçülüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 31 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.24 değer kazancıyla 13.458 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.52, euro 54.68'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.187, çeyrek altın 10.491 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesi

0: Plus.
1: Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Ben büyüyünce astronot olacağım.
5: Ben veteriner olacağım.
4: Ben öğretmen olacağım.
6: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
7: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
8: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
9: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Radyo Deren canlı yayınımız Cenk Eren'in evinden efendim. Bu keyifli evden devam ediyor sevgili dinleyenler.
1: Evet sevgili dinleyenler. 12'de geldiler hala gitmiyorlar.
0: Daha şaka, zamanımız şaka. Var vallahi. Yarım şaka. Daha Fatih Uslu dedi ki yatak odasından, banyodan, odalardan.
1: Fatih bunlar geldi gitmiyor Fatih.
0: Ama yakalamışız.
1: Ya.
0: Bir hayal yani...
1: Ama ne dedim sana? Radyo benim için farklı. Bak istediğim kadar devam edelim.
0: Geçen ne oldu? Demet Akalın bizim yayınımızı aradı. Bağladık. Ben dedi analog bir kadınım dedi. Şimdi 90'ları yaşamış, 2000'leri görmüş. İnsanların hepsinde bu gelenekselcilik var. Yani çünkü çağ böyle uçup gidiyor ya abi. Hani nereden yakalarsan doğru yaşıyorsun.
1: Ya Demet ya bu bizim. Demet de ben diyorum bizim deli Demet aradı. Bizim
0: deli evet.
1: Mahallenin delisi benim. Tam 30 deli. Senelik arkadaşım hani hakikaten.
0: Görüşebiliyor musun?
1: Tabii.
0: Instagram'dan tabii. Takip ediyor
1: top,
0: mu?
1: Top.
0: Arada çıkarıp alıyor mu tekrar takibi?
1: O önemli değil. Onu takılacaksın. Çıkarır alır falan. Geçen sabah kalktım WhatsApp'tan bir mesaj. Bu takip ettiğin kim? Ulan gözümü daha yeni açmışım. Bir baktım Demet'ten bir WhatsApp dedim. Bu takip ettiğin kim? Ben de cevap verdim. Günaydın Demet'ciğim, sana da nasılsın? İyi misin?
0: Ne kadar nazik ben.
1: İşte. Kim o diye ona yine birisine takılmış. Dedim vallahi ne bileyim dedim, takip ediyorum ama herhalde birisini takip etmişim. O da sinirlenmiş, ona bir şey mi yazmış ne yazmış. Ondan sonra bana diyor onu yazdı bunu yazdı. Ya dedim takılma, hala bunlara mı takılıyorsun? Boşver Demet dedim. Orada kaldık mesela. Mesela bir sene sonra tekrar yazabilir. Eyvah sonra ya. Bir buçuk sene sonra takipten çıkabilir.
0: Soruyor mesela
1: ondan
0: nasılsın?
1: Sonra şey olabilir tabii. Ondan sonra şey olabilir mesela gece saat 12'de de arar. Atıyorum bir şeye ihtiyacı vardır. Koşar giderim. Ben de arayabilirim. Yani önemli değil orada. Anladın mı ne demek istedim? Çünkü biz de aynı dönem büyüdük.
0: Değil mi? Aynı dönem. Aynı dönem. Peki Bodrum'u da böyle sen artık yani burada bilmiyorum kimleri gördün. Ferdi Özbey'i Bodrum'da gördün.
1: Görmez mi?
0: Mesela Bodrum'u eskisi gibi görüyor musun?
1: Hiçbir şey eskisi gibi değil İrfan. Yani hiçbir şey eskisi gibi kalmaz. Kalması mümkün değil. Süreç her şeyi değiştirir.
0: Kalmasın mı?
1: Kalsın istersin ama mümkün değil bu dünya şartlarında hiçbir şey. Yani her şey değişiyor. Bodrum'da değişiyor. 30 seneki Bodrum'la 20 sene önceki, 10 sene önceki, hatta geçen seneki Bodrum bile çok farklı. Yani bambaşka.
0: Yani Zeki Müren'in burada yaşadığı dönem,
1: o
0: Cevat Şakir'in yaşadığı
1: onları
0: dönem,
1: bilmiyorum.
0: İşte Ali Karnas balıkçısının falan.
1: Onlar 50'ler.
0: Ama hiç demiyor musun mesela o dönemlerde keşke burayı tatsaydık diye?
1: Şey Cevat Şakirler falan 50'ler. Evet. Zeki Mürenler 80'ler. Evet. İkisinde de çocuktum tabii ki. Tabii. 50'de zaten doğmamışım da.
0: Evet.
1: Yani hani o bakıyorum o 50'lere falan o zaman da
0: videolar...
1: çok bakir hani. Çok bakir. Kaan arabalar evet. Falan var hani o dönemler. Ben hani sessizliği, sakinliği falan seven bir adamım ama biraz
0: bu
1: şeyde...
0: Evin ortamından belli, ormanlık yani hani alan şey, içindeyiz.
1: Hani buzdolabı olsun isterim hani. Hani evin hani banyosu,
0: kliması olsun. Hani, ne yapıyorlarmış yani, bu insanlar o dönemden?
1: Oraya kadar gitme. Benim çocukluğumda tatile götürdü babacığım bizi. Mesela çadırda kalırdık tabii, para yok o zamanlar hani yani. O kadar babamın
0: ama
1: gücü.
0: Çadır keyfi de.
1: Tabii onu hani babamın gücü ona yatıyor işte. Çadır kiralamaya yatıyor falan. Onu diyorum ya o sıcakta biz çadırda klimamız falan nasıl yatıyormuşuz?
0: Ya.
1: Yatılıyormuş demek ki.
0: Bu kadar sıcak değilmiş bence. İklim de böyle.
1: Sıcaktı ya.
0: Sıcakmış sıcak da mı? Yani bu kadar yakmıyormuş herhalde.
1: Herhalde bundan. Belki de.
0: Yani eskinin yası da güzelmiş. Yani. Şimdi İzzet Çapa bizim sektörün böyle bir mekancılığın artık şeyi oldu böyle yani eski isimlerden bir İzzet evet. Kaldı falan. Evet. Şimdi bugün bir paylaşım yapmış. Paylaşımda işte Bodrum'da ne işte yazmış? Meze tabağı bir 3490 işte kalamar 1800 işte kuzu bilmem ne falan diye sonra da dönüp neden herkes Yunan adalarına gidiyor, Bodrum neden eski günlerinde değil diye soruyorsunuz. Belki de önce aynaya bakmanızın zamanı diyor. Şimdi Bodrum hiçbir zaman ucuz olmadı, var her bütçeye göre
1: var,
0: yerler var. Ama yani bir Yalıkavak'ta gidince Yalıkavak gibi fişi ne alıyorsun yani.
1: Aynen. Şimdi ben bu pahalı, Bodrum pahalı, orası Yunan adaları niye ucuz falan diye. Ben geçen geldim daha işte 4 gün oralardaydım, geziyordum. Şimdi Bodrum dünya çapında isim yapmış, markalaşmış bir yer. Bodrum'da gittiğin restoran gittin, Yalıkavak'ta gitmişsindir, Türk Bugün'e gitmişsindir, Gündoğan'a gitmişsindir. Hepsinde fiyatlar farklıdır. Bir yerde gerçekten 3000 liraya bir meze tabağı varsa 1000 liraya meze tabağı olan yeri de bulabilirsin Bodrum'da. 3000 lira pahalı mıdır Bodrum gibi bir yere? Şöyle diyebiliriz. Yunan adaları, bütün Yunan adaları ucuz değil ki. Mykonos'a gidersen, şimdi Kalymnos'ta bir tabak beze işte 5 euro verirsen, Mykonos'ta 50 euro verirsin. Yani bu işte şeyle alakalı
0: bir şey. Biraz şaşırtmacalı bir durum var ki Yunan esnafı da artık kurnazlığı bizden mi öğrendi artık bilmiyorum ama artık onlar da tabii, başladılar.
1: Orada, ya, genelde bizden de öğrenmişlerdi. Bir şöyle şeyler de var. Şimdi bizde her yerde, bu sırf Bodrum'la alakalı değil, İstanbul'da da öyle, işletmeler çok böyle el değiştiriyor, kiralık yerler. Biraz Yunanistan'da bakıyoruz, o işletmeler çok dededen babaya kalmış, babadan oğula kalmış, kendi mülkleri, kiraları yok, aile işletmeleri çalıştırıyorlar falan. Buralar daha ucuz olabilir. Bizde o süreklilik pek olmuyor bazı, yani çoğunda yok. Dolayısıyla herkes birbirine değer ediyor, kiralar çok yüksek, öyle olduğu için pahalı da oluyor. Ama dediğim gibi, yani siz şimdi Bodrum'da bir beach, evet, oraya giderseniz 10 bin lira da harcarsınız. Ama benim şimdi oturduğum bu köyün biraz ilerisinde plaj var. O kadar güzel değil ki, yani dünyanın en güzel denizidir diyebilirim gerçekten. Oraya giriş 750 lira.
0: Ya.
1: Anladın mı? Yani nereye gitmek istediğinizle alakalı bir şey. Gerçekten denize mi girmek istiyorsunuz? Yoksa hakikaten ben herkesin olduğu yerde eğlenmek istiyorum. Orada görünmek istiyorum. Oradan bir şey paylaşmak istiyorum. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi siz Bodrum'daki o meşhur bizim çalıştığımız gazinoda mesela, atıyorum, Ajda Pekkan'ı dinlemek isterseniz orada çok büyük para verirsiniz.
0: Tabii.
1: Ama Ajda Pekkan'ı Bodrum'daki konserine giderseniz bilet parasına da izleyebilirsiniz.
0: Evet.
1: Yani bunlar çok göreceli şeyler. Oraya gitmek istiyorsan, o şekilde izlemek istiyorsan, o yemeği yemek istiyorsan o parayı vereceksin. Hayır kardeşim, ben Ajda Pekkan'ı işte dağın tepesinde de biletli konserde de izlerim, orada hem de ayakta oynarım diyorsan, hı hı, onu da dörtte bir fiyatına izlersin.
0: Peki şeye ne diyorsun abi? Bodrum'da sosyal medyada bir akım var.
1: Ne?
0: Biçe tekne kiralıyorlar 70 bine. Tekneyle beach'e gidiyormuş gibi video çekiliyor.
1: Ben bunu yeni duydum.
0: Evet, işte beach'lere tekneyle gitti, havası atılacak da böyle bir şey başladı. Yani senin öyle bir durumun yok, tatile gelmiş, 70 bin lira veriyorsun
1: evet,
0: tekneye yatı kiralıyorsun.
1: Evet.
0: Yata tekneyle gidiyorsun diye bir akım
1: beach'e.
0: Beach'e işte beach'e.
1: Niye tekne kiraladın, tekneden girsene denize.
0: Yok, o sadece seni götürüyor, biçe bırakıyor yat, tekne. Bunun bedeli 70 bin TL.
1: Allah şifa versin Allah yabana. ne diyeyim yani, şimdi onu kiraladıysan hava için, anladım.
0: Hava için.
1: Tamam işte, öyle Allah şey. Şifa versin.
0: Hani bir Z ile başlayan bir mekanın önünde fotoğraf çekilmek için kuyruk oluştu ya geçenlerde.
1: Ha, ondan.
0: Bu bunun gibi bir şey, yani. Gidip yani ben yatımla biçe gittim. Teknenin önünde fotoğrafım var. Bunu zaten yapay zeka bedava yapıyor zaten.
1: Yani neyse, yahu tövbe yarabbim.
0: Senin
1: yani
0: mekanında o sahne aldığın yere yatla gelen var mı? O kadar yok, ünlü, hiç, zengin gördüm.
1: Ben hiç görmedim. Bak mesela, bak, sen kendin söylediğin için şimdi söylüyorum da, hani dedin ya o gün kimler vardı. Of. Yani hani Türkiye ekonomisini elinde tutan aileler evet, diyelim biz buna. Ben o insanların nasıl gelip nasıl oturduğunu görüyorum.
0: Ne kadar mütevazı.
1: Ne kadar, yani hani hiç görmedim. Onların kapıda arabalarını da öyle görmedim ben.
0: İşte bak. Yani, yani para böyle yüksek sesi, bağırışı çağırışı sevmez diye bir şey vardır ya yani. Yani gerçek zenginler bakar, böyle şey yap. Şöyle
1: tabii, yapıyor. Gerçek zenginler işte. Gerçek zenginler adisyonlarına bakarlar, kontrol edilir.
0: Değil mi?
1: Yani ne yanlış yazılmış olabilir, şu olabilir. Gerçek evet, zenginden kastım değil. Yani pardon, yanlış ifade ettim. İnsan zengin de olabilir, fakir
0: görmüş,
1: olabilir.
0: Görmüş geçirmiş.
1: Görmüş geçirmiş. Bakarsın kardeşim, yani bunlar da böyle şeyler. Ya bunlar çok şifa, Allah şifa versin diye. Buradan uzaklaşalım, ben evet, sinirleniyorum çünkü böyle şeylere.
2: 90 TL kalamar, 1850 TL eğer ana yemek alırsanız kuzu şiş. Kuzu şişin fiyatı da 4690.
1: Şimdi neresi burası? Ya Bodrum mu?
0: Yalıkavak'ta.
1: Tamam, çok Yalıkavak'ta ünlü bir çok ünlü bir yer. Evet, tamam.
0: İzzet'in paylaştığı. Ha,
1: tamam. Şimdi burası işte sezon ne diyelim? 60 gün diyelim artık. O kadara düştü sezon. 60 gün çalışacak. Oranın kirası dolarladır artık işte. Milyon dolarlardır. Efendim personelidir, şudur budur. Artı isim satıyor. Tabii. Orada kuzu şişi satmıyor.
0: Markayı
1: satıyor. Yani şöyle, bunu şöyle de düşünebiliriz. Bak kendimden örnek vereyim. Mesela diyelim ki bir düğün var. Düğününde birisi beni çıkaracak. Ben 10 lirayım. Tarkan'ı çıkarmak isterse 100 lira. Ben de şimdi ben de eğlendireceğim. Tarkan da eğlendirecek. Ama Tarkan'ın marka değeri daha fazla. İşte bu da aynı onun gibi bir şey.
0: Marka değeri var.
1: Marka yani değeri var.
0: Yemeğin yanında bir de marka değeri
1: satılıyor. İşte o var yani, aynen öyle. Ya kuzu yani, kuzu şişe almıyor orada 4000 lirayı. Tabii ki 4000 lira değil onun maliyeti.
0: Tabii.
1: Ama o kendi markasını işte buraya geldin, oturdun.
0: Ona göre maliyeti, kirası, personeli falan filan var.
1: Aynen öyle.
0: Cenk abinin evinde bir tatlı bebiş var.
1: Ah.
0: Şimdi evet, yayına girerken var. Dedim ki acaba hani yayın sırasında havlar mı falan olabilir yani.
1: Bana diyorlar ki sen işte kendi cins köpeğinle oturuyorsun. Benim cins köpeğim yok. Ben barınaktan sahiplendim.
0: Evet, neresi ya cins köpek canım? Değil, alakası yok.
1: Yani ya cins olsa
0: nasıl bir tatlı bir şey bu? Yani. Sesini çıkarmadı, görüyor musun? O kadar bir yüksek yüksek konuşuyoruz. Yani. Şey, havlar gelir bir
1: asla,
0: şey yapar.
1: Asla.
0: Yani bunlar melekler. Bunlar.
1: Ben 10 sene önce Mia'yı barınaktan sahiplendim. 10 sene öncesine kadar bir köpek gördüğüm zaman çok korkardım ve yolumu değiştirirdim. Korkudan. Ya. Mia ile beraber bütün hayatım değişti. Çok daha iyi bir insan oldum. Hmm. Bütün hırslarımı törpüledim.
0: Öyle mi?
1: Yardımsever oldum.
0: Ha, bir köpek bunu yaptı sana.
1: Yardımsever oldum. İşte bölüşmeyi öğrendim. İster inansınlar bizi dinleyenler, ister inanmasınlar. Evime bin bereket geldi ya.
0: Oo, çok
1: inanılmaz. Benim paramın bereketi varmış diyorum Mia'dan sonra ben. Evet. Gerçekten Mia'dan önce ben böyle bir harbur parmasa param yetmiyor, borçlanıyorum falan. Çok enteresan. İşlerim açıldı. Yani bir hayat kurtardığım için herhalde diyorum bu.
0: Ya çok
1: ne
0: önemli
1: olur,
0: bir şeyden bahsediyorsun.
1: Tekrar söylüyorum. Gidin çocuklarınız için özellikle. Lütfen çocuklarınız için hayvan sahipleriniz. Çocuklar hayvanlarla büyüyen çocuklar kötü alışkanlıklara bulaşmazlar. Hele Türkiye'nin bu ortamında, dünyanın bu ortamında, Türkiye'de değil. Bakın o bir hayvan sahiplenmesi bir çocuğun, yani siz çocuğunuzu hayvan sahiplendirirseniz sorumluluk alacak çocuk. Sorumlulukla büyüyen çocuk her zaman çok başarılı olur.
0: Ya bu fikirleri emanet olarak efendim alın. Alın sevgili dinleyenler, alın.
3: İrfan'ım merhaba.
0: Merhabalar.
3: Cenk Bey'e bir sorum var.
0: Hemen soralım şöyle.
3: Cenk Bey yıllar önce bir sahnede iki kez Seren Serengil ile evlenme isteğini tam söyleyecekken Seren Hanım'ın bir başkalarıyla evlendiğini itiraf etmişti. Şimdi aradan yıllar geçti. Merak ediyorum, eğer bugün bir kez daha şansınızı denemeye kalkarsanız Seren Hanım'ın yine aynı hızla kaçıp başka biriyle evlenmesinden korkuyor musunuz? Yoksa üçüncü de kesin bendedir diye hala umutlu musunuz?
1: Bunu reklamlardan ne güzel. Sonra çok reklamlardan sonra benim bunun cevabım.
0: Çünkü bayağı zamanımız efendim son mesajlarımıza reklamlardan sonra bakacağız. İstanbul Merkez Stüdyomuza bırakıyoruz. Reklamlardan sonra Cenk Er'in evinden, Bodrum'dan devam ediyoruz.
4: Göğsümde durmasın bu kalp, olsun kıyamet. Tek sen yeter bana.
5: Bu yaz mutluluğun ritmi seninle.
6: Seninle.
7: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
8: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
9: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
10: Cam kurbağalarının en önemli özellikleri karın kısımlarının yarı saydam olmasıdır. Bu sayede karınlarından kalp, akciğer ve bağırsak gibi organları görülebilir. Cam kurbağaları parmak ucu büyüklüğünde küçük canlılardır. Yapışkan perdeli ayaklarıyla tek seferde 3 metreden daha uzağa zıplayabilirler. Geceleri aktif olan kuzey cam kurbağaları Meksika, Orta ve Güney Amerika'nın yağmur ormanlarında yaşarlar.
9: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
7: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
6: Kime gelsin?
7: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.
11: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Reklam. Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: acısını, çilesini çekmediysen.
1: Cenk Eren.
0: Hani büklüm büklüm boynumda.
1: Ölmeyen şarkılar. Efendim Radyo Düet'e müthiş bir keyif oldu. Cenk Eren'le özel arşivlik bir yayın oldu bizim.
0: Evet.
1: Onun sahnesinde bu şarkıları, şey söylemedik. Eski dostlar şarkılarınız, evet, dinliyoruz.
2: Hangi şarkı? Ferdi Özbey'in şey sevdirdiği şarkılar buna. Şeyi söylemedik, hani ukalalık var ya, yok öyle, ben ukala değilim. Ne olur sevgili dinleyiciler ya, ben çekingenim, çekingenliğim ukalalık olarak algılıyorlar.
1: Bence Cenk abi hani tanısan sen de seversin deriz ya.
2: İşte o.
1: Seni gerçekten özel, o senin kalbini... Bence Türkiye bilmiyor.
2: Ben bak, sana bir şey söyleyeyim. Ben 1000 kişinin karşısına çıkıp şarkı söylüyorum ya. Hiç orada, evet, çekinmiyorum. Ama yolda yürüyeyim mesela. Karşıda 10 kişi yan yana duruyor ya. Hı-hı. Yolumu değiştirme. Oradan geçemem. Ya başım önde geçerim ya başım yukarıda geçerim. Ondan sonra şey zannediyorlar. Bak ukalaya bak. Selam bile vermeden.
1: Eyvah eyvah.
2: Yani öyle bir şey var. Benim böyle bir şeyim var.
1: Bu magazin programı yaptı seni öyle. Tekrar televizyona dönmeyi düşünüyor musun?
2: Allah korusun.
1: Böyle sabah yorumculuğu falan.
2: Yok.
1: Başına
2: ya
1: işler Allah, mi açtı? O darıldı, bu darıldı mı?
2: Yok istemem.
1: Şenay yani Güdek'le ben yeniden
2: Şenay'la
1: dönsek.
2: Şenay'la her zaman her şeyi yaparım ama televizyon
1: yapar mısın harbiden her şeyi?
2: Ben. Benim çok kıymetliyimdir. Ama şey, ben artık yani hiç öyle sabah kalk televizyonlara git onu falan yap. Hiç artık ben yani rahat edeceğim yıllar böyle hiç. Öyle bir hırslarım yok benim. Ne yapacağım ben ya?
1: Sen artık farklı bir yerdesin.
2: Çok. Teşekkür ederim. Herkese bak bir istediğini.
1: Sen mesela Ahmet Kaya'nın öyle bir yerdeyim ki, tabii Selda Bağcan da okudu, o projeye aldım. Biz nasıl bir yerdeyiz?
2: Gülten Kaya,
1: evet,
2: ben tabii izni alındı bu, evet, şarkının. Kolay kolay izin vermiyorlar. Şöyle bana hani bazen diyorlar ya, hiç ondan gocumam, bar şarkıcısı falan diyorlar. Çok güzeldir barda şarkı söylüyor.
1: Evet.
2: Çünkü yani öğrenirsin.
1: Oradan başlar iş.
2: Oradan başlar iş. Ondan sonra... Gülten Kaya'ya ben demosunu okuyup gönderdim. Ondan sonra Gülten Kaya herhal veriyorum izin dedi.
1: Ya. Sercan Bey demiş ki... Cenk Bey o kadar güzel konuştun ki radyoyu açtım muhtemelen değiştiririm dedim ama kapatamadım. Dinledikçe dinledim, o kadar güzel konuştu ki ağzına sağlık, gerçekten yürekten alkışlıyorum. Çok güzel konuştum, umarım bir gün canlı canlı seni dinlemek isterim. Bursa'dan sevgilerle.
2: Sağ ol.

0: yaz mutluluğun ritmi seninle. Seninle.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Mertel Avcılar, Bahçeşehir Mahmut Bey, Hassal Seyran Tepe, Haliçok Meydanı güzergahları çift yönlü etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Kartal, Sancaktepe Üsküdar hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili aksi yönde her iki köprüde akıcı seyrediyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 31 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.24 değer kazancıyla 13.458 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.52, euro 54.68'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.187, çeyrek altın 10.491 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Paketiniz var.
4: Ha, nereden?
3: Gelecekten.
4: İçinde ne var?
3: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: puanınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: Emeklilik. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Orijinal Çamlıca gazoz.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: 1 gram altını bile kapınıza getiren...
6: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
7: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Avcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D.
1: Bugün Getir Büyük'te Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Reklam.
4: Radyo D.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock. Her cuma 20'de Radyo D.

0: Radyo D'den herkese merhaba. Bugün Temmuz'un son günü, 31 Temmuz 2026 günlerden her zaman olduğu gibi Cuma. Ben Meltem, burası Radyo D. Bu arada rak başladı. Bugün Batuhan Belik, Sayın Krank Bey konuğumuz. Hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Selamlar.
0: Selamlar. Ümit de gelecek birazdan, bekliyoruz ama biz ortamı ısıtalım. Ümit'i hazırlayalım isterim.
1: Hazırlayalım.
0: Ben. Nasılsın?
1: Gayet iyiyim ya. Vallahi ilk geldiğinde...
0: Enerjin de mükemmel.
1: İlk teşekkür geldiğinde. Ederim, teşekkür ederim. İlk geldiğinde biraz heyecanlıydım. Şu an daha rahatım ve evet. Heyecanlıyım da. Bir de şey, Ümit'in sohbetini özledim o yüzden... O da iyi bir görüşme olacak. Geldi
0: evet, çok,
1: sanki.
0: Çok sevgili Batuhan Belik'in radyomuzu ikinci ziyareti. Nisan 2026'da gelmişti kendisi. Şimdi yeni yeni bir sürü projeleri var.
1: Haberleri getirdim.
0: Kendi projeleri var. Kendi kafasında oluşturmayı düşündüğü yeni şeyler var. Kepra var. Bir sürü şeyler konuşacağız. Ümit, sen de hoş geldin.
2: Meltem, sesim geliyor mu? Bir dinler misin?
0: Geliyor.
2: Söz mü?
0: Söz.
2: Çünkü hep unutuyor ya. Benim sesimi açmayı unutuyor.
0: Hayır,
2: ya
0: da
2: bence bilerek açıyor.
1: Ya bayağı güzel geliyor, onu söyleyebilirim.
2: Şeyi, bugünün tarihini bir kontrol eder misin? Doğru mu söyledin anonsda?
0: 31 Temmuz 2026,
2: evet,
0: Temmuz'un son günü.
2: Doğru. Doğru.
0: Evet.
2: Bu kadar şüpheleniyorum Meltem senden.
0: Neyse, biz konumuza dönelim. Tekrar hoş geldin.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Vallahi en son görüştüğümüzden beri de bir şeyler yayınladım ve hani zaten Kepra'nın Avrupa turnesi devam ediyor. O yüzden de hani bayağı da bir şey birikti. Ben de açıkçası sizde de bayağı bir şeyler birikti diye düşünüyorum.
0: Çok da yoğunsun bu arada.
1: Yoğunuz.
0: Arada vakit yaratıp buraya geldiğin için tekrar teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Ya aslında çok da güzel denk geldi tarih. Çünkü bu pazar, yani evet, iki gün sonra değil mi? Yok, yarın ya.
0: Hayır.
1: Yok, iki gün sonra.
0: İki gün sonra. Evet. Pazar günü.
1: Pazar günü.
2: Çay sana yaramıyor Batuhan'cığım.
1: Çay
0: bana. 2 Ağustos'ta The Wall'da, Kadıköy'de.
1: Şimdi kendimi düzelteyim. Ben çok pazar günü sahne almaya alışık olmadığım için garip geliyor ama evet, pazar günü, 2 Ağustos pazar günü Kadıköy The Wall'da sahne alacağız. O yüzden de hani bu seyahat trafiğinin arasına güzelce sıkıştırabildik.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Sadece bu 2 Ağustos'taki konser değil, aslında Kepra'nın da bir yoğunluğu var.
1: Evet, evet.
0: Turluyorsunuz sürekli son zamanlarda.
1: 15 Ağustos'ta da Almanya'dayız. Hatta Almanya'da headliner olarak çalacağız. O da çok enteresan.
0: Evet.
2: Maşallah, tahtaya vurayım, bak sesi duyuyorsun değil mi? Nazar değmesin.
1: Dur bir dakika, videoyu da alıyorum ben bir yandan. Hemen tahtayı gösterelim.
2: Tahta derken burayı gösteriyorsun. Evet, göstermiyorsun evet, değil mi?
1: Yok yok.
2: Karıştırmasınlar. Diğer gösterdiği şey... Değil, masaya vuruyorum yani, masayı gösteriyor. Ben evet, odun değilim yani.
1: Yani evet, Avrupa turnesi devam ediyor. En son Slovakya'daydık. Bir sonraki adım Almanya. Ondan sonra birkaç tur daha kaldı. Bir Romanya'da Quantic Club, oranın çok ünlü mekanlarından bir tanesi, orada çalacağız. Malta'da çalacağız ve İstanbul'da Bosphorus Festivali'nde çalacağız. Onu da bol bol konuşuruz zaten bugün. 3 konser daha kaldı. Ondan sonra bu senelik...
0: Siz zaten Bosphorus'ta izleyeceğiz.
1: Evet,
0: birlikte.
1: Evet. Umarım. Umarım. Geliyor musun Ümit?
2: Şöyle, The Wall, çarşamba günü The Wall'daydık. 1846 diye bir grubum var ya.
1: Evet.
2: Dördüncü kattaki kulisi kapatmışlar.
1: Evet.
2: Giriş kattaki kulise giriyorsun. Dolayısıyla biraz dar olacak.
1: Olsun.
2: Ona göre hazırlık yapın yani.
1: Tamam. Ben
0: kulis bilgileri.
1: Darlıkla alakalı bir problemim yok.
2: Allah darlamasın kardeşim.
1: Darlamaz. Birbirimizi. Darlamaz. Yani buradan da The Wall'ı öveyim. Yani ben gerçekten... artık konser dediğimizde eskisi gibi heyecan yerine artık iş gibi bakıyorsun ama The Wall personeli de olsun, sahipleri de olsun, sahnedeki bütün yardımcı olan insanlar bizi gerçekten hani rahat ettiriyorlar. O yüzden de onlara da buradan teşekkür edelim. Hiç bir sıkıntı, sorun yaşamadan hallediyoruz.
0: Sizler müzisyen açısından bakıyorsunuz mekana.
1: Evet.
0: Ben de dinleyici, izleyici olarak kesinlikle çok iyi, ferah, temiz, ses gayet iyi.
2: Ekin,
0: çok Ekin'e güzel
2: buradan selam söyleyelim o zaman.
1: Ekin'e buradan selamlar.
2: Hepimize yardımcı
0: Ekin
2: oldu, size de yardımcı olacak. Ekin.
1: Evet. Yani şeyde de ben hani senelerce barda çalmış olarak birisi olarak şeyi söyleyebilirim. Bilmeyenler için Kadıköy'de Vol'a girdiğinizde bir giriş katı var. Bir de aşağıda venue gibi ayrı bir kat var. Onun bir konser alanı olması, ona hani özel olması gerçekten güzel. Ses sistemi çok güzel. Ekranlarda görüntü var. Bu bizim için çok iyi. Çünkü bizim her şarkımızın bir de videosu var. Ve bu videoları yayınlayabiliyor olmak aynı anda güzel. Umarım daha da hani artar. Konserlerimiz de artar. Mekan sayısı da artar. Yeni mekanlar da var Kadıköy'de. Şimdi hepsini saymayayım ama mekan sayıları da artsın istiyoruz açıkçası. Sadece İstanbul'da kalmasın.
0: Biraz yani. Taksim Beyoğlu'ndan artık Kadıköy'e kaymış gibi
1: kaydı.
0: Oldu.
1: Kaydı. Büyük kaydı bu.
0: Maalesef. Ben böyle Taksimci Beyoğlu'cu olarak hala o kafadayım.
2: Özür dile çabuk. Yıllarca Taksim diye beynimizi yedin.
0: Hala öyleyim.
2: Bak işte akıllanmıyor.
0: Neyse. 2 Ağustos'ta Kran konseri var.
1: Evet, Kran konseri
0: var. Kadıköy. Aynen. Saat kaçta başlıyor?
1: Saat 9'da başlıyor. Bu sanırım vereceğimiz hani ilk böyle büyük tek Kran konseri. Genelde başka gruplarla paylaşıyoruz. Bu sefer çok fazla şarkımız var ve çok uzun bir playlistimiz var. O yüzden de set listi uzun tutup tek başımıza sahne almak istedik. Bakalım göreceğiz. Yani son çıkarttığımız şarkılar ne kadar yeni dinleyici getirdi bunu da görmüş olacağız. Umarım herkesin memnun olduğu güzel bir etkinlik olur.
0: Ben takip etme şansı buldum gerçekten. Çok başarılı.
1: Teşekkür ederim. Çok
0: beğendim.
1: Sağ ol.
0: Peki, hatta hepsine yer vereceğiz bu akşam.
2: Şey, kaç parça çalacaksınız?
1: Ya bu çok enteresan. Biz 15 üstü beste çalıyoruz. Sadece beste çalıyoruz ve sıfır cover. O yüzden de bizim için garip olacak. Şu an tam ezberim değil ama maksimum rekorumuz 19. 19 tane beste çaldığımız konserimiz oldu. Ya bu konuda eleştiriler de var bu arada. İnsanlar genelde evet duymak
2: biter.
1: Yok ya, yani 2 saat sürüyor yine.
0: Cover beklentisi mi?
1: Yani evet, cover beklentisi var. Yani insanlar genelde bildiği şarkıları duymak istiyor. Bu tarafta da ben birazcık bencil diyebilirsiniz, sanatçı kaprisi diyebilirsiniz ama ben hani cover yapmaya karşı değilim ama genelde beste çalmanın daha bize iyi geldiğini düşünüyorum. O yüzden de insanları içeride tuttuğumuz sürece, eğlendikleri sürece bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Cover da var bu arada, yok değil, çok cover yaptık zamanında da çalmak istediğimiz de çok şarkı var. Bakalım.
0: Ama zaten çok fazla cover ve tribute grubu var.
1: Zaten aynen
0: bence
1: öyle değil mi?
0: O yüzden beste grupları biraz daha değerli. Bu arada senin söyleşinde miydi? Yani çok o kadar müzisyenlerin işte söyleşilerini, vloglarını izliyorum ki ben. Acaba sen mi demiştin başka bir arkadaşım mı? Şey dedi. Hani böyle tamam büyük konserler, festivaller çok güzel ama küçük mekanlarda grup izlemek de işte.
1: Ben çok seviyorum.
0: Kendi bestelerini böyle işte grubu karşında canlı ve onların kendi bestelerini dinlemek benim için çok daha değerli cover ya da tribütten.
2: Ya şey de bakmanız lazım bence. Bu arada eleştiri değil, katkı olabilir. Ben sevdiğim bir şarkıyı Krank'tan da dinlemek
0: o yorumunu
2: ya da,
0: da
2: senin yorumunu dinlemek de hoşuma gidebilir. Yani bence bu anlamda da paylaşımcı olmak gerekebilir. Bunu yapıcı eleştiri olarak kabul edersen sevinirim. Çünkü
1: ederim.
2: Senden dinlemek isteyebilirim ben onu.
1: Evet.
2: Senin sesinden, duruşundan, başka bir şeyinden. Çünkü bazen coverlar orijinalinden daha güzel olabiliyor.
1: Evet.
0: 2 Ağustos'ta gideceğim dersen senin için belki bir tane eklerler.
1: Belki bir tane ekleriz. Ya şey var bu arada, yani çaldığımız coverlar var daha önceden. Ben sana da katılıyorum bu arada. Bazı grupların coverları o kadar farklı olabiliyor ki. Aa ne kadar güzel olmuş bu parça diyorsun. Ben cover yapılacaksa da bu şekilde yapılmasının taraftarıyım. Yani sen bu parçayı nasıl çalıyorsun? Sen aynısını nasıl çalıyorsun? Çok önemli değil. Sen bu parçayı kendinden bir şeyler koyarak ne şekle sokuyorsun? Buna değer veriyorum. Belki eklemeliyiz ya. Ümit, sana söz veriyorum. Bundan sonraki konser, belki bu konsere yetişmez. Sonrakine bir tane cover koyarız ya.
2: O zaman şöyle diyelim. Bir de cover yaparken az çok seninle iki program yaptık. Bu ikinci programımız. İkinci kere görüyorum seni. Şöyle bir şey oluyor. Cover yaparken karşındaki karakter, kendi karşımdakinden bahsediyorum ya da cover yapan karakter biraz daha mükemmeliyetçi, insanlara daha iyi bir şey vereyim kaygısını taşıyorsa zorlaşabiliyor olay. Şunu hissedemeyebiliyorsunuz bazen. Abi ben bir hata yapayım. Benim hatamla nasıl olacak dinleyini. O anlamda da ben seni mükemmeliyetçi gördüm biraz.
1: Biraz öyle olabilir evet.
2: O zaman orijinaline çok yakın kalırsınız. Olur. Seni dinleyemem ben. Bana o anlamda da izin verecek misin? Senin hatalarınla, günahınla, sevabınla cover'ını dinleyeceğim ben.
1: Evet evet.
2: Anlaştık.
1: Yani benim bu arada yani gariptir. Bunları söylememe rağmen daha önce bir Pentagram 1 cover'ım vardı. Onu endüstriyel metal yapmıştım. Bir tane hatta Şebnem Ferah'ın cover yarışmasını kazanmıştım. Yağmurlar cover'ıyla. O da endüstriyel metaldi. Bir tane de Pentakill cover yarışması kazanmıştım. O da akustik yapmıştım. Ben cover'a karşı bir insan kesinlikle değilim. Ama dediğine çok katılıyorum. Sanatçı buna ne koyuyor? Onu göstermek bence güzel bir şey. Eksiğiyle artısıyla, eksisiyle artısıyla bir sonrakine bakalım ne tamam. düşüneceğiz.
2: Bu ben arada... o zaman bir sonraki konsere mi geliyorum, buna mı geliyorum?
1: Buna, buna gel.
0: buna gel, sonraki konser için
2: söyle. İkisine de geleceğim.
0: Sen şey dedin ya işte, belki hata olabilir.
2: Tırnak için de hata bu arada. Olabilir. Şimdi, o hata diye değerlendirir onu. Evet. Bence hata olmayabilir
0: Özgür
2: bu.
0: Özgür bizi dinliyor mu bilmiyorum ama Özgür bizim birlikte arkadaşımız işte Belçika'da yakın bir zamanda Hı-hı. festivalde Iron Maiden izledi mesela. Bana video attı. Number of the Beast'te yanlış girmişler. Iron Maiden bile bunu yapabiliyor. Hatalar çok kabul edilebilir.
1: Tabii
0: ki. Hele ki bizim imkanlarımız ölçüsünde.
1: Ben hatta şunu ekleyeceğim. Bence artık günümüzde hatalar kıymetli olmaya başladı. Çünkü günümüzde AI gibi hani çok evet. mükemmelliyetçi bir şey var. İnsan olmak bence daha değerli hale geldi.
2: İnsan olun biraz ya. Cover
1: evet biraz
2: abi.
1: İnsan olun ya. O yüzden ben dediğini anlıyorum. Kabul ediyorum. Katılıyorum. Ve bir sonrakine bir tane Metallica cover yaparız ya.
2: Ama utanmış gibi baktın şimdi.
1: Hadi. Hayır hayır yaparız. Yok yok benim
2: tamam,
1: var.
2: Tamam.
0: Peki neden Metallica?
1: Çünkü bak neden olduğunu söyleyeyim. Damaging diye bir parça var.
0: Evet biliyorum.
1: O şarkıyı yavaşlattığın zaman çok Rammstein oluyor. Hani onu bu bana çok böyle ya böyle çalınmalı bu. Bu şarkının temposu aşırı hızlı bence gibi geliyordu. Onu bir yavaşlatıp belki çalmayı deneyebiliriz.
2: Rammstein varsa ben kesin gelirim zaten.
1: Hallederiz ya.
2: Tişörtümü de giyerim.
1: Ayıp ediyorsun.
2: Ben Rammstein dinlemek için Sırpça öğrendim ya.
1: Ya niye böyle bir şey yaptın?
2: Öyle böyle yapmadım yani. Meltem sen mi anlatırsın ya da belki de anlatmayabiliriz ama.
1: Anlatmayalım mı acaba?
2: Rammstein dinlemek için Sırpça konuştum yani hesap et.
0: Bunu anlatmayalım sonra kendi aramızda. Böyle program sonrası başka evet, zaman evet. konuşabiliriz. Şimdi biraz daha Krank'tan, Kepra'dan işte müzik piyasasından yayından önce bahsetmiştik. Şundan da bahsedelim.
1: Tabii.
0: Spotify, müzik endüstrisi bir sürü eleştirilerimiz var. Hı-hı. Hepsine yavaş yavaş geleceğiz. Şimdi en son yayınlanan parçalar dedik. En son seni Nisan'da almıştık. Nisan'dan sonra iki tane parça yayınlandı evet. dedik. Bunun tepkileri nasıl?
1: Ya açıkçası şöyle. Benim bir yandan da bir yön değiştirmem olmuş oldu. Yani çünkü çok böyle Krank'ın sound'u oturmuştu. Bu sound'un da biraz dışında biraz daha yavaş, biraz daha genel kitleye hitap edebilecek bir parça yayınlamak istiyordum. Öyle bir parça vardı kenarda Kara Bir Resim diye. Çok soru işaretiyle yayınladım. Son tepkiler çok güzel ve şey de çok enteresan. Hani değişik bir kitle geldi. Hani yani normalde Krank dinleyicisi değil de sanki bunları evet burada kamerada yayındayız. bunları hani bilenler nasıl düşünüyor bilmiyorum ama yeni bir kitle de geldi gibi görüyorum. Ondan sonra da zaten bir League of Legends'ın bir şeyine oyun müziği yaptım. Onunla kampanya müziği diyelim ona. O da çok güzel tepkiler aldı çünkü o da nu metal. Yani baktığında bir tanesi nu metal, bir tanesi daha böyle gothic rock gibi. Hani aslında metal bile denmez Kara Bir Resim için. Birazdan zaten dinleriz diye düşünüyorum. Hı hı. Kara Bir Resim çok böyle metal bir parça değilken gayet metalci kitlenin de hoşuna gittiğini gördüm. Hoşuma gitti çünkü elektronik biliyorsun yani çok ön yargıyla bakılan bir tür. Benim de çok sevdiğim bir tür ama... Millet ön yargıyla bakıyor diye kullanmayacağız diye bir durum yok.
0: Çok da taze 7 Temmuz 2026'da yayınlamışsın single olarak.
1: Evet 7 Temmuz'da yayınladım. Ondan sonra da şeyde 25 Temmuz'da da
0: 26
1: diğer.
0: 26 Temmuz diye ben not almışım.
1: Evet evet, evet evet. 26 Temmuz doğru 12'den sonra evet. olduğu için doğru doğru. Ben 25 Temmuz gecesi klip yayınlandı o geceden dolayı 25 kalmış. Ama 26'sında yani 2 hafta arayla 2 şarkı yayınlamış oldum. Bunlar çok uzun süredir zaten üzerine çalıştığım parçalarda. O yüzden böyle hani 2 haftada şarkı yaptığım gibi de anlaşılmasın. Üst üste geldi. Bence güzel de oldu. Zaten artık şey insanlar aktiflik bekliyor.
2: Evet ben tam burada girecektim aslında. İyi de oldu. Senin sevdiğin bir özelliğin de bu. Sen üretiyorsun.
1: Evet abi.
2: İyi olabilir, kötü olabilir. Sonuçta bu bir
1: beğenilebilir,
2: sanat.
1: Beğenilmeyebilir.
2: Evet, evet, sanat. Yani biraz daha subjektif bir...
0: Ama işte beğenilir, beğenilmez o... Doğru sonuca nasıl ulaşabiliriz onu bilmiyorum. İşte Spotify algoritmalarından falan konuştuk yayından önce.
1: Evet, evet.
0: Hani bu kimin önüne düşüyor?
2: Ya üretmesi hani, lazım. Hani üret abi sen ya.
1: Evet. Ya şöyle de bakmak lazım. Şimdi ben mesela plak şirketiyle, yani bağımsız bir sanatçı olmasam, plak şirketiyle olsam, benden her sene bir albüm isteyecekse eğer, bir sene boyunca çalışıp bir albüm 10 şarkı, 12 şarkı yayınlayabilirim. Ya da bunu bağımsız olarak tek tek her ay bir şarkı olarak yayınlayabilirim.
0: Genelde de bu tercih ediliyor.
1: Artık endüstri maalesef. Artık, evet. Ben buna maalesef diyeceğim. Ben bunu yapmama rağmen tercih ettiğim şey bu olmaz. Yani ben keşke böyle yapmasak, keşke albüm yayınlasak. Bu kadar insanları sürekli bir şeye boğmasak. Ama günümüz üretme devri artık.
2: İnsanlar... Boğmuyoruz bu arada. Bu güzel bir şey. Sıcak sıcak tükettiğimizi düşünüyor olabiliriz. Bir de böyle bak.
1: Zaten öyle baktığım için gerçekten bunu sırf
0: zaten
1: bu yüzden şey yapıyorum.
0: Zaten bence dinleyici alışkanlığından öyle yönleniyor gibi, evet, geliyor bana.
1: Öyle öyle.
0: Çünkü artık hepimizde, ben de çok müzik dinliyorum yani. Günümün yarısından fazlası belki müzik dinleyerek geçiyor. Çalışırken bile müzik dinliyorum.
2: Ya bırak itiraf et. Ama... çalışmıyorsun hep.
1: Sadece müzik dinliyorum. Tamam,
2: bunları kaydediyorlar.
0: Ama şey var işte, hepimizin odak süresi, o tahammül seviyesi o kadar azaldı ki işte. Evet. Zaten zor bir coğrafyada yaşıyoruz. İşte bir şeylere konsantre olmak çok zor. Hani ben bile böyleysem diyorum. O yüzden albüm olarak değil de böyle tek tek daha hoş sanki böyle çıkınca, çünkü üst üste bir sürü dinleyebiliyorsun. Ama albüm olduğunda hani baştan sona eskisi gibi değil ki. Hani
1: şimdi, evet, bir de şimdi bunların bir de tanıtım süreci var. Şimdi eskiden bir albüm yani bir albüm yaptığında senede bir tane, diyelim ki her sene Kasım ayında albüm yayınlıyorsun. Sen bütün sene o ana odaklanıp Kasım ayındaki promosyonuna odaklanıyorsun. Şu an her ayki tanıtımına odaklanıyorsun. Yani paralelde aynı şekilde müzik yaparken bir yandan kayıttasın, bir yandan promosyon yapıyorsun. Boş olduğun bir an yok. Ben çok dürüstçe bunu söyleyebilirim. Ben müzisyenliğe, yani tam zamanlı müzisyen olarak hayatıma devam ettiğimde rahatlayacağımı düşündüm. Hani kurumsal hayat çok boğucu, çok böyle stresli falan. Abi müzisyenlik de çok boğucu ve stresliymiş. Kimse bana söylemedi bunu. Yani gerçekten.
0: Ama işte sevdiğim bir şeyi mesleğe dönüştürünce, evet, ne yaparsan yap bence öyle.
1: Öyle biraz ben kendimi de boğuyorum, yalan yok. Ama şeyin farkındayım. Hayatımda sürekli aktif bir şey var ve bir sonraki adımıma sürekli bir şey yetiştirmeye çalışıyorum. Hatta geçen gün çok yakın bir arkadaşımla, nasılsın dedi. Abi lazımlığım dedim. O ne dedi? Lazımlık nedir dedi. Abi dedim, hayatımda ben bu kadar şunu yapmam lazım demedim. Sürekli bir şey yapmam lazım. Ve bu işte deadline diyelim buna, boğuyor beni. Sürekli bir sonraki bir şeye bir şey yetiştirmeye çalışıyorum. Ama o da dedi ki, bunlar senin kendine biçtiğin lazımlar değil mi? Evet. Yani sevdiğin bir şey için sürekli lazım peşinde koşturmak çok güzel bir şey. O yüzden de bu işte seyahatler, konserler, festivaller, albümler, içerik. Yani artık influencers hepimiz. İçerik üretmemiz lazım. Seyahat etmemiz lazım. Eşya taşımamız, kiralamamız lazım. O yüzden de artık bir müzisyenin hayatı bence bayağı lazımlarla dolu bir hayat oldu yani.
0: Ama çok eğlenceli değil mi? Eminim çok zordur da. Böyle dinleyince çok güzel geliyor, seyahatler, turneler falan.
1: Teşekkür ederim. Ya yani dinleyince şimdi, güzel, yaşayınca emin değilim.
2: İş oldu mu senin için, yoksa hala haz aldığın bir hobi ya da bir uğraş mı?
1: Yok,
2: yoksa iş mi?
1: Tam zamanlı bir iş artık. Yani gerçekten yatarken kafana sadece bunlar takılıyor. Uyandığında bununla uyanıyorsun. Ben artık çalışmadığım her anı boşa kaybettiğim zaman gibi yaşamaya başladım. Bu birazcık negatif. O yüzden de biraz aslında bu konserden sonra ufak bir tatil yapacağım ailemle. Bu tarz tatilleri araya sıkıştırmak bile insanı suçlu hissettiriyor. Hani bir şey kaçırıyorum hissiyatı var.
0: Bende şey var. Mesela normal hayatımı idame ettirmek için yaptığım bir iş var, biliyorsunuz siz de. Onun dışında işte bir davul merakım var yıllardır. Orada çok bir yere gelemedim. Üzerine heveslendim, işte elektro gitar aldım. YouTube'dan bir şeyler izledim. Bari dedim onu da yapamayayım. Hani davul yapamadım, onu da biraz yapamayayım. Şimdi şey düşünüyorum. Mesela en büyük rahatladığım şeylerden birisi işte müziğimi açıp yemek yapmak. O işte sebzeleri doğramak, o hazırlık süreci işte uzun uzun. O yeme süresini düşünmeden hani uğraşıyorsun, bir saat yiyorsun, 5 dakika falan. Onu düşünmeden en keyif aldığım şeylerden biri. Sonra şeyi düşündüm. Ben bunu iş olarak yapsam, bir aşçı olsam bir yerde, eminim bundan da sıkılırım.
1: Kesinlikle.
0: Bir şey görev haline gelince, evet, işte maalesef.
1: Öyle öyle. Öyle. Bu arada ben de bu arada çok yemek yapıyorum. Yani şey, yemek yapmaktan keyif almaya başladım son dönemde çok fazla.
0: O ayrı bir terapi ya benim için gerçekten.
1: Ve bu şeyde başlıyor ya, alışverişte başlıyor.
0: Evet.
1: Hani ben bu hafta ne yiyeyim de başlıyor. Evet. O
2: gençler,
1: güzel bir heyecan.
2: Rock programı yapıyoruz bak, yemeğe dönüyor olur. Bak, böyle şeyler olmaz.
1: Rockçılar da yemek yiyor ya.
0: Yeter. Alışkanlıklardan bahsediyoruz.
2: Evet. Yemek konuştuk. Yemek programı bitti. Vedat Milor bitti. Bize
0: Ümit yemek yapmayı sevmiyor.
2: tepsiden yeni çıkacak şarkılardan, evet, yurt dışında vereceğin konserlerden, tabii yurt ki içinde bir önce bir çok gizli bir projesinden bahsetti bize. Onu anlatır mısın bilmiyorum ama.
1: Anlatırım. Şimdi mi anlatayım hemen?
2: Yok, ne zaman istiyorsan
0: onu anlatalım ama öncesinde şey mi anlatsak acaba, bir kranka bir devam edelim. Hani
2: evet evet.
0: Albüm vardı galiba değil mi? Albüm şimdi şöyle, çalışması.
1: Benim normalde işte bu dediğim kadansta, yani sürekli ayda bir içerik tanıtım şarkı, içerik tanıtım şarkı gibi ayda bir ilerlemek gibi bir şeyim vardı. Bunun da en büyük sebebi günümüzün gerektirdiği ne diyeyim, düzen. Yani günümüzün düzeni bunu gerektiriyor. Biraz son dönemde şey demeye başladım. Yani günümüzün düzeni de bir yere kadar. Çünkü yani ne olursa olsun sanatçısın. Sanatını, emeğini ortaya koymak istiyorsun. Ben açıkçası üçüncü albümümü yayınlamak istiyorum. Ve üçüncü albümü yayınlamak için sadece stüdyo kapanıp gerçekten kendi kendime bolca zaman geçirmem lazım. Ve bu Avrupa turnesinden sonra oturup gerçekten buna çok büyük kafa yoracağım. Şarkıları yazmaya başladım. Şu an 3 ya da 4 şarkım bitmeye yakın. Bir tanesi, pardon, 2 tanesi tamamen bitik. 2 tanesi bitmeye yakın. Bir herhalde bir 10 şarkılık bir albüm bu yıl sonunda gelecek gibi gözüküyor.
0: Bu tek tek yayınlananlar o albümün parçaları mı oluyor?
1: Aslında ilk başta öyle düşünmüştüm. Şimdi şöyle düşünüyorum. Yani zamanım var. Hissiyatım da bol. Öfkem de bol. Oh. O yüzden de yani aslında içimi dökeceğim çok şey var. Hatta son dönemde bu gündem olan şeyler, dolandırıcılık mevzuları diyeyim.
0: Evet.
1: O şarkılardan bir tanesi o temada. Yani şey bilmiyorum buradan bahsetmek ne kadar mantıklı olur da insan hayatına bahis oynanması bana çok ters geliyor. Yani artık bahis oynamanın, kumar oynamanın artık şeyi çok uç noktalara gelmiş. Ben de bundan çok canım sıkıldığı için buna bir parça yazmıştım. Belki bu şarkıyı bir single olarak yayınlayıp, hatta buradan da söylemek güzel olur mu bilmiyorum ama yani Özgür Özkan'la beraber söyleme gibi bir fikrimiz var. O müsait olabilirse onunla belki bunu bir single olarak yayınlamak, onun üstüne diğer şarkıları bir albüm olarak yayınlamak gibi fikrim var. Ama bu kara bir resimle Lolstarji ayrı olacak.
0: Şimdi bence bir şarkı arası verelim. Yarım saat olmuş programa gireli.
2: Oo, yarım saattir konuşuyorsunuz.
0: Şimdi 7 Temmuz.
1: Sen de konuşuyorsun.
0: 7 Temmuz 2026'ydı değil mi? 7 Temmuz 2026'da yayımlanan Kara Bir Resim.
1: Evet.
0: Bundan bahsetmek ister misin aslında şarkı?
1: Tabii ki. Bu şarkı bir aşk şarkısı. Gariptir. Bunu daha önce de söylemiştim ama tekrar olsun. Ben buna aşık olmadan yazdım. Yani aşık olduğum dönemleri hatırlamaya çalıştım gerçekten parça yazarken. Çünkü bu parçanın ilk bana gelişi, yani kafamda kara nevresim diye böyle ya kara nevresim, nevresime de şarkı yazmayalım falan oldum.
0: Mesela aşk şarkısı yazmak isteyip kara nevresim ne?
2: Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim, kızacak adam bana.
1: Kızmam, evet, kızmam.
2: Şimdi şarkıyı dinliyorum.
0: Evet.
2: Ya diyorum bunu yazan adam aşık değilmiş abi diyorum. Peki sözlerden anlaşılıyorsa bu nasıl olacak?
1: Yani bak şöyle bir şey var. Şimdi bir bence şarkı yazarı kendisini bir moda sokabilir. Örnek veriyorum, Slayer'ın sözlerine bakalım. Slayer bugün katliamdan bahsediyor ama kendileri bir katliama dahil değil. Onu düşünerek, onu hayal ederek, o role bürünerek, ki role bürünmeyi sen bence en iyi sen
2: bilirsin. Şöyle yapalım. Diyelim ki ben senin bu besteden sonra ya da bu şarkıdan sonraki sevgilinim.
1: Evet.
2: 3 sene sonraki sevgilinim ve bu şarkıyı dinledim. Ve sana şöyle dedim. Ya dedim, bu mudur senin aşkın?
1: Değildir derim yani, o bir...
2: Yani nasıl kıvıracaksın? Nerede toparlayacaksın?
1: Kıvırmam, bence dürüst olurum yani. Çünkü şey, her şarkının bence yaşanmış bir şey olmasına gerek yok. Önemli olan o hissiyata sahip olmak. Ben o duygu yoğunluğundaydım ama öyle bir hissiyatım birisine karşı yoktu. O yüzden bir aşk parçası yazmak için ben aşık olmak gerektiğini düşünmüyorum.
2: Teorik, tamamıyla teorik diyorsun yani.
1: Evet, ya o duyguya sahipsen, o duygu yoğunluğuna sahipsen onu kağıda dökebiliyorsun diye düşünüyorum. Ve dediğim gibi yani bunu bir şey olarak düşündüm. Yani böyle bir ressam bir kızla bir çocuğun arasında geçen bir hikaye. Yani nasıl hikaye roman yazarken bu insanlar bu karakterleri oluşturuyor. Şarkı yazarken de böyle iki tane karakter oluşturdum. Klipte de bu iki karakteri canlandırdık. Sevgili Yağmur, o da klipte işte aşık olduğum kadını oynadı. Güzel de bir iş çıktığını düşünüyorum. zaten şey yani şarkıdan zaten memnunum da o farklı duygu da bence şarkıya farklı olarak yansıyor.
2: Peki bir şey daha soracağım, hı-hı, burada. Aşkın kendisine baktığımız zaman hani teorik bir tartışma vardır ya, aşk nedir, sevgi, hı-hı, nedir? Birisi biraz daha sevgi kısmı ulvi iken aşk kısmı biraz daha hırpalar falan gibi bir, evet, şey vardır ya. Acaba aşkın teorik yanı, o olmayan, ulaşılamayan yanını yakalamış olabilir misin? Hissetmediğin bir şeyi yazarken. Çünkü sende olmayan, ulaşmak istediğin bir şeyi yazmışsın sen orada.
1: Bak çok güzel bir yere değindin. Aslında o aslında aşk acısı dediğimiz şey. Senin elinden kaçan, kaybettiğin ve bir daha ulaşamayacağın bir...
2: Uzak.
1: Evet, hissiyat. Yani bir şeyi kaybettin ve ona karşı artık bir erişimin yok. Ve bu gerçekle yaşamak zorundasın. Ben aslında orada o hissiyata sahiptim. Fakat bunu... Bir kadına karşı değil de başka bir şeye karşı yaşıyordum. O duygu da oraya yansıdı diyelim. Öyle yapabiliriz.
2: Evet.
0: Bence şarkıyı dinleyelim mi?
1: Hadi bakalım.
2: Ben ikna oldum. Dinleyiciler de bir dinlesin bakalım. Yorumlara yazsınlar. Ben WhatsApp'a yazsınlar.
1: Evet, ben şu an bir de senin gözünle dinleyeceğim parçayı bir kez daha.
2: Söz mü?
1: Söz.
2: Şey,
1: para bir söz.
2: WhatsApp numaramızı versene, belki kötü yorumlar gelecek. Bir de okuruz ha.
0: 0549-204-0104. 0549-204-0104. Yorumlarınız olursa şarkı hakkında, Batuhan Belik hakkında, bizim radyo programımız hakkında ya da her şey hakkında yazabilirsiniz.
2: Belki kötü yorum yazacaklar mı? Yani Batu, üzülür müsün?
1: Ay, yani şimdi müzik yapıyoruz. Bu çok kişisel bir şey. Tabii ki beğenenler olacağı gibi beğenmeyenler olacaktır. Bundan daha doğal hiçbir şey yok.
2: Ben üzülürdüm.
0: Geriyorum.
1: Yok yok.
0: Geriyorum.

0: Radyo D'de bu arada rock devam ediyor. Son çıkan single dinlemiştik, Kara Bir Resim. Arkasından da Enginar'ı dinledik. Bir önceki geldiğinde Enginar'ın hikayesinden de bahsetmiştik.
1: Evet, aslında bir önceki geldiğimde Gurbet Özlemi'nden bahsetmiştik.
0: Evet, şimdi İngiltere'de yaşıyordun.
1: Evet, artık Türkiye ve şişeyi de değerlendirebiliriz istersen. Özlem değdi mi?
0: Değdi mi?
1: Değdi vallahi ya. Yani şarkıda da bahsettiğim gibi.
0: Mutlu musun peki döndüğün için? İşte bak, yani pişman oldun mu?
1: Herkes benimle. Yani gerçekten şu an radyo programı bile bence bunun için çok güzel bir örnek. Ya bilmiyorum. Herkes kendi düşüncesine tabii ki sahip olabilir. Ben Türk insanını seviyorum. Bu millete de inancım yüksek. O yüzden de bu topraklarda birileri müzik yapacaksa hep beraber biz yapalım istiyorum. Ve güzel de gidiyor. Yani tabii ki her şeyden mutlu değilim. Ama yurt dışındayken de her şeyden mutlu değilim. Sadece problemlerim değişti. Buradaki problemler daha farklı. İşte peynir fiyatlarına gireyim mi buradan?
2: Yok da bir şey söyleyeceğim. Madem ben sana yürümeye başladım.
1: Yürü abi bana.
2: Şey dedin ya hani bu aşk hissetmediğim şeyleri yazdım falan.
0: Ya oradan çıkalım.
1: Yok kalalım kalalım.
2: Özlem dedin ya.
1: Şey var, evet.
2: Özlem derken gerçekten özlem miydi? Hissettiklerin miydi onlar? Yani gerçi konuşmuştuk bunu biz daha önce değil mi?
0: Konuşmuştuk.
2: O özlem gerçek miydi?
0: Gerçekti.
1: Bence evet. Yani şöyle söyleyeyim. Sahneyi paylaşmak kişisel bir his gerçekten. Kimle paylaştığın çok önemli. Ben sahneyi sevdiğim insanlarla paylaşmaktan çok mutluyum. Ne olursa olsun o konserdeki 40 dakika 45 dakika o yolculuğun sadece ufacık bir kısmı, o yolculuğun geri kalanında sevdiğin insanlarla beraber olmak, onlarla paylaşmak çok değerli. O yüzden de hem Kepra'da hem Krank'ta bu yolculuğu sevdiğim insanlarla paylaşmaktan çok mutluluk duyuyorum.
0: Buna onlar sadece dinliyorlar diye mi böyle konuşuyorsun?
1: Dinlemiyor olabilirler şu an bir kısmı
2: çok
1: çünkü sahnede şu an.
2: Yapma. Çok kısmı bu sefer.
1: Yok şu an bir kısmı sahnede, Kadıköy'de onlar da sahne alıyor diğer gruplarıyla da. Ben buna sadece grup elemanlarını da katmıyorum, sizleri de katıyorum. Yani bu radyo programında dinleyicileri de katıyorum. Yani bu sevdiğini bildiğin bizden insanlarla paylaşmak da ayrı bir tat. Tek şeyim, nasıl söyleyeyim, negatif söyleyebileceğim en böyle büyük, hani herkesin bildiği gerçek, Türkiye'de rock piyasası çok küçük, metal piyasası çok küçük, doğal olarak da biz bizeyiz ama evet, biz bize sahip çıkmamız gerekiyor. Ben açıkçası bu hani mücadele diyeyim, bunu daha öne plana çıkartmak için olan mücadelede geride durmak istemedim. Bunun sıkıntıları da hayatımızın bir parçası, o yüzden memnunum, mutluyum.
2: Çok doğru.
0: Bugün
2: ya,
0: mesela yayından önce bu İzmirli oluşumdan bahsettim ya, Metalheads'ti galiba.
1: Evet.
0: 35.
1: Evet, evet.
0: Şimdi onlar bugün şey yayınlamış. Vekan'ı mesela ilk çıktığında işte oradaki yerel 800 kişi. Yani ilk Vekan'ı.
1: O kadar mıymış?
0: 800 kişi izlemiş mesela. Sonra bu işte seneler içerisinde bu çığ gibi büyümüş. Şöyle Batuhan şey diyorsun ya, Türk rock metal piyasası küçük. Hı hı. Mesela bir konser oluyor işte stadyumda mesela işte. Gittik izledik. Orada 50 bin 80 bin konsere gelemeyen var. Aslında büyük bir kitleyiz de. Hı hı. Biz galiba birbirimizi çok destekleyemiyor muyuz? Çok mu kopuz? Neden hani mesela Headbangers Weekend vardı işte geçtiğimiz sene. Çok güzel bir festivaldi.
1: Evet.
0: Neden mesela bu gelenekselleşmiyor? Bir istikrarla devam eden Bosphorus var galiba.
1: Bosphorus var, ondan da istersen bahsedelim. Çünkü hı hı, biz orada Kepra ile sahne alacağız. Festival sayıları da artmaya başladı fakat yani günümüzde herhangi bir iş yapmak zor. Herhangi bir organizasyonu yapmak da zor. Bu sadece Türkiye'de de zor değil, yurt dışında da zor. Burada şey var, birçok şey var. Yani birçok kolu var bunun, dert edebileceğim birçok yönü var. Bence metal camiası çok küçük değil dediğin gibi. Ama yani şimdi kimseyi aşağılamak istemiyorum, bunu, hı-hı, önden söyleyeyim. Hı-hı. Ama bizde maalesef bir yabancı hayranlığı var. Bunu da evet, net olarak söylemem gerekiyor. Bugün ben mesela Three Days Grace konserinde inanamadım. Ya dedim, Türkiye'de bu kadar fazla hayranı var mıymış bu grubun? Ben çok severim. Hı-hı. Çok seven kimseyi eleştirmem ama bu insanlar diğer günler nerede diye, evet, de insan sordu. Yani, hı-hı, yani ondan sonra ertesi hafta başka bir konser. Aynı gün Trivium konseri. Hı-hı. Ertesi hafta Pantera. Ertesi hafta
0: Lamb of God.
1: Ertesi hafta başka bir şey. Hepsi dolu.
2: Biraz da seçiciler ama.
0: İşte bu insanlar nerede değil mi mesela siz müziğinizi yaparken?
1: Yani ben dediğim gibi bir yabancı hayranlığımız var bence. Var, evet. Ve bu iyi işlerle kırılır diye düşünüyorum, ümit ediyorum. Biz de buna en ufak bir yani yemekte tuzumuz olabiliyorsa ne kadar güzel. Çok da iyi Türk müzisyenleri var. Mesela Model geri döndü. Dorian geri döneceğini şey yaptı, duyurdu konserle. O tarafta da var yani. Çilekeş, tam metal değil. Çilekeş
0: sürprizle döndü.
1: Evet. Yani var.
0: Zaten
1: yok
0: kendi
1: değil.
0: Sosyal medya hesabından paylaşmıştın eleştirilerini de. Evet. Ne düşünüyorsun?
1: Yani şunu diliyorum. Umarım bunlar hemen geri dönelim bir konsere bakalım da ona göre hareket ederiz değil. Yani biz gerçekten bu işi tekrardan yapmak istiyoruz. Hı hı. Ve buna emin şekilde ilerlemek için bu bir adım diye düşünüyorlardır. Ve umarım daha fazla şarkılarını dinleriz.
0: Ben gruplarda samimiyete çok önem veriyorum. Hı hı. Mesela işte Çilekeş konseri fiyatları açıklandı. Zaten aslında baktığımızda çok büyük geçmişi de yok Çilekeş'in yani.
1: Çok fazla
0: İyi
1: şey
0: bir
1: yok.
0: Müzik dinleyicisi olarak ben eleştiri yapabileceğime inanıyorum. Şöyle çok büyük bir geçmişi yok. Öyle çok hani albümleri falan.
1: Büyük bir diskografisi yok. Ha, evet.
0: Yok evet. Şimdi mesela yıllar sonra ortaya çıkıp işte böyle bir fiyatlarla ve bu çok eleştirildi. Ben grup

0: bizlik değil, organizasyon firması ya da işte kendi düşüncelerini söyleselerdi belki samimi gelirdi.
1: Yani bu bir iletişim becerisi. Evet. Sadece hani kişisel iletişim değil, kurumsal da iletişim becerisi olması lazım. Bu organizasyon firmalarını da hani herhalde bundan sorumlu tutabiliriz diye düşünüyorum. Hı-hı. Daha iyi açıklamalarla böyle düşünceleri iptal edebilirsin ama bilmiyorum. Mesela ben şeyi gördüm. Bir dinleyici şey dedi bir videoda. Ya ben Zach Wilde'ı çok seviyorum. Hı hı. Ve Black Label Society izleyeceğim diye Pantera'ya gelmedim. İptal oldu.
0: Ben Pantera'ya da gittim. Black Label Society biletim de vardı ve gidecektim ve sonra işte o iptal haberlerinden sonra özellikle girip işte grubun sosyal medya hesabına baktım. Bir tane çıkma yok. Ve resmen şey, yani benim tepkim ne olur? Hani bir tane dinleyici onlar için çok önemli değildir ama bende bitti.
1: Ya. Yani evet.
0: Ya bir özür açıklama diliyorum. Beklerdim açıkçası.
2: Bak böldüm ama biraz önceki Türkiye'deki metal rock müziğe olan eleştiriniz ve şu an Meltem'in ve senin de söylediğin şey aslında şunu da çok gösteriyor. Türkiye'de entelektüel düzeyi en yüksek güruhlardan biri bence rock ve metal dinleyicisidir. Dolayısıyla tercihlerindeki kriterler çok yüksek.
1: Evet.
2: Ve bu aslında onları olumlu anlamda ayırırken müziğin kendisine zarar veriyor olabilir. Belki burada eleştiri bu olmalı. Ama buradan şunu çıkarıyorum. Takip ediyor, grubun sitesine gidiyor. Hı hı. Kaygısına bir cevap arıyor. Bunu kim yapar? Hangi müziğin dinleyicisi bunu yapar? Dolayısıyla bu müziği hem olumlu anlamda iyi bir yere koyuyor ve müziğin kendisine de zarar veriyor bu dinleyici grubu. Entelektüel düzeyi yüksek bir grup
0: ya
2: bunlar
0: şöyle,
2: arkadaşlar.
0: Rock ve metal dinleyicisi ben zaten çevremde öyle. Yıllardır dinlediğim için. Arkadaşlarımla çok konuşurum. Yani hiçbir müzik türünde böyle bir bağımlılık yok zaten. Hani hı-hı, mesela işte bir grubun Türkiye'ye gelmeyecek öğreniyorsun. İşte yurt dışı konserleri açıklanıyor. Hemen işte her şeyi ayarlıyorsun, gidiyorsun filan. Bizde inanılmaz. Mesela hiçbir rap grubunda ya da işte jazz grubunda ya da işte bilmiyorum yani bir sürü tür pop grubunda şeye bakmazsın mesela. Aa, o gitarist o gruptan çıkmış, yerine kim gelmiş mesela. Hı-hı. Kimse incelemez bunu.
2: İşte, fanatizmden öte fanatizm. Bir entelektüellik de var bence burada.
1: Var, var,
2: yani
1: var.
2: Adam seçiyor.
1: Evet.
2: Adam dikkat ediyor. Hı-hı. Adam önemsiyor. Dikkatle dinleyip kendi kafasında entelektüel olarak bir yere koyup not veriyor. Dolayısıyla bu güruhun kendine yönelik iyi yanları aynı zamanda da kötü yanları da olabiliyor. Bence bu güzel bir şey.
1: Evet.
0: Evet. Ama şeyde kalmıştık ya, konu çok dağıldı bu arada. Hı-hı. Aslında biraz şey işte bizim yabancı sevgimizden.
1: Evet, evet. Yani şey ben mesela Bosphorus dedik. Bosphorus'ta 3 tane Türk grubunun olması bence çok güzel.
0: Çok güzel, evet.
1: Yani daha da fazla olmasını gönül ister ama tabii orada da şey giriyor. Tabii biletleri de satmak lazım. Tabii. O festivali de doldurmak lazım. Ki hala memnun olmayan insanlar da var ve bu olacaktır. Hı-hı. Çok normal yani. Herkes her şeyi beğenemez. Yani benim en sevdiğim 10 grubu getir. Hı-hı. Başkasının hiç sevmediği 10 grup olabilir gayet. O yüzden de şimdi Bosphorus var Eylül'de. İşte Headbangers geçen sene vardı. Umarım artarak devam eder ama işte şeyi de bilemiyorum yani. Yeni gelen kurallar, kanun, yeni çıkan
0: i̇şte
1: kanunlar
0: var, evet.
1: Ne kadar şey yapacak, etkileyecek bu durumları bilmiyorum. Ama bir çözüm bulunur gibi de geliyor bir yandan. Gönlümüz, dileğimiz bu konserlerin, bu yaz temposunun aynı şekilde seneye de devam etmesi gibi. Umarım kışın da devam eder.
0: Senin son zamanlarda hani kendi grupların dışında takip ettiğin sadece o konser mi vardı yakında gittiğin?
1: Three Days Grace vardı. Hı-hı. Evet ya, ben çok fazla konsere gidemiyorum artık.
0: Evet.
1: Zaten hani takvim yoğun yakışıyor. Hani hafta sonları hep bir yerde konser oluyor. Hı-hı. Ya da başka bir ülkede oluyoruz. Bu ara hep öyle oldu. Onun dışında izlemek istediğim Orbit Culture vardı. Yani. Ben Orbit
0: çok
1: Culture
0: iyiydi bu arada.
1: Çok iyiymiş yani. Çok da üzüldüm izleyemediğime.
0: Ama sizin de Kepler'de konseriniz
1: varmış. Evet, aynı tarihte Slovakya'daydık biz de. O yüzden izleyemedim ama bir şey dedikodusu var bakalım. Electric Callboy diye bir grup var. Onun bir dedikodusu var. Electric Callboy gelirse yani gönül ister önünde çalalım. Çünkü tarz tamamen Krank'la aynı. Benim de çok örnek aldığım bir grup. Yeni de bir onlar single yayınladılar. Dün galiba yayınladılar. Onlar gelirse Türkiye'de ne kadar Electric Callboy dinleyicisi var çok merak ediyorum. Ama eğer çalabilirsek çalmayı çok isterim. Çalamazsak da kesin gideceğim. Kesin oradayım. Ama kim çalacak? Tabii ki biz çalalım ya.
0: Şey merak ettim. O yüzden sordum aslında. İşte Türkiye'de ne zamandır konser takip ediyordu.

0: yaptım bilmiyorum ama hı-hı, işte yakın zamanda izlemişsin.
1: Evet.
0: Aynı zamanda Kepra ile işte Avrupa'nın çeşitli yerlerinde konserler, hı-hı, verdiniz festivallerde.
1: Evet.
0: Nasıl böyle dinleyici seyirci arasında fark görebiliyor musun? Mesela Türk seyircisini nasıl buluyorsun?
1: Çok büyük farklar var. Yani of çok zor yer, ya çok zor yerden
0: gömecek
1: sormadım.
0: Misin, bizi yükseltecek misin?
1: Evet, yani ben daha az önce söyledim Türk milleti falan dedim. Şimdi burada çok gömmek istemem ama şunu çok dürüstçe kendimize söylememiz lazım. Biz eğlenmeyi çok iyi bilmiyoruz.
0: Evet. Yani çok katılıyorum.
1: Neden olduğunu da söyleyeyim. Şimdi mesela
0: çok derdimiz var ondan mı acaba?
1: Bak bir tane mesela şey, artistlik yapma diye bir şey var bizde. Hani biz artist olmayı bile olumsuz bir şey olarak gören bir milletiz. Bizde bu arada bu Çin kültüründe de böyle. Bazı kültürler böyle. Ruslarda da galiba böyle. Sivri insan sevilmez. Yani bizde öyle çok hoplayan zıplayan adama bu ne yapıyor bu lavuk gibi bakılır. Bizim kültürümüz böyle. O yüzden de insanlar doğal olarak bunu bastırıyorlar. Yani konserlerde kendini kaybetme olayını çok göremiyoruz. Yani ben mesela en son Slovakya'dan örnek vereyim. Bir tane adam ortada başladı bir çember, yani tepinmeye başladı, tek başına çember döndürüyor. O bir adamın bir çember döndü, iki çember döndü, üç çember döndü. Dördüncüsü ikincisi katıldı. İkinciyi gören üçüncü katıldı. Bir baktım orada mosh circle oldu. Ama o bir kişinin kendini ben bunu yaparsam yargılanmam gibi hissetmesi, hı-hı, çok önemli. Yani bunu başlatacak insanlar çok önemli. Bizde hala alkış, hey hey diye bağırma gibi böyle çok jenerik eşlikler var. Çok böyle kendini kaybetme yok. İngilizce bilmemiz de, yani ana dilimizin Türkçe olması ve İngilizce konuşuyor olması şeylerin, sanatçıların, bu da bir engel. Çok anlaşamıyoruz yani. Daha iyi olabilir. Ben hala ilgi olarak eksik görmüyorum. Mesela Nevermore'da beni şaşırttı. Nevermore konserindeki kitle bu dediklerimin hiçbirini yapmadı. Gayet eğlendiler, eşlik ettiler.
0: Çok iyiydi.
1: Tüylerim diken diken oldu. Çok güzeldi. Evet. Ama mesela orada da iki tane Türk ismi olmasının işte belki etkisi vardı.
0: Bence ondan.
1: Evet, olabilir. Ya bir yandan Nevermore'un da bir böyle kendi...
0: Ama Berzan da çok iyi yakışmamış mı?
1: Mükemmel.
0: Yani mükemmel ya. Zaten yani onun en sevdiği gruplarından,
1: evet,
0: gruplardan biriydi.
1: Evet, evet.
0: Ve onun solisti oldu ya adam.
1: Mükemmel hayal bir hikaye.
2: Bir şey soracağım. Siz Türk olarak konsere gittiğinizde senin bahsettiğin anlamda eğlenebiliyor musunuz özgürce?
1: Ben de öyle değilim. Yani ben de kendimi ama bak şimdi şöyle bir şey var.
2: Ya da sen Meltem, siz,
1: ben çok analiz bakıyorum.
0: Ben
1: zaten
0: ben de arkadaşlarıma uyum sağlıyorum galiba. Arkadaşlarım nasılsa ben de öyle.
1: Yani bizde bak sen anlayacaksın şimdi beni Ümit. Bizde mesela fiziksel temas da
2: olmaz.
1: Çok şey, sıkıntılı bir mevzu. Hı-hı. Yani ben konserde biri bana çarptığı zaman rahatsız olurum. Kültürümüz böyle. Benim çok yakınımda birisi olduğu zaman rahatsız. Ama rock metal ortamı böyle değil. Evet. Herkesin tepindiği, herkesin birbirine çarptığı, herkesin birbirini tutup salladığı bir ortam. Bu bizim kültürümüze eğlence olarak çok uymuyor. O yüzden de yargılamıyorum, anlayabiliyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Yani yurt dışındaki her ülke böyle değil. Yani yurt dışı Türkiye gibi kıyaslamamak lazım. Mesela İngilizler bu konuda çok iyiler.
2: Brezilyalılar.
1: Yani
2: Pantera konserinde.
0: Evet, Latin Amerikalılar. Ya mükemmel zaten.
1: Çok,
0: onların
1: çok
0: üstüne yok ya gerçekten.
1: Evet. Eğlenmeyi çok iyi bilen ülkeler ve kültürler var. Şimdi İngiliz'de tabii ki eğlenecek. Ülkesinde eğlence yok ki adamın. Yani eğlenebileceği tek şey alkol eşliğinde böyle takılmak. Adam bunu artık içerlemiş. Bir de holiganlığın da bir şeyi var burada. Yani o holigan kültürü kalabalık ortamda rahat hareket etmeyi onlara vermiş çocukluktan beri. Futbolla öyle büyüyen insanlar. Biz de belki mesela futbol taraftarını daha fazla dahil edebilirsek metal konserlerinde, evet, bizde de belki olur.
0: Ya gerçekten şey, bu Latin Amerika konserlerinde şeye dikkat ettim ben. Gerçekten futbol maçı gibi.
1: Evet. Tezahüratlar. Evet, evet, evet, çok iyiler.
0: İşte çok iyiler ya. Mükemmel. Bence gruplar için, orada sahne alan gruplar için de efsanevi bir şey değil mi?
1: Çok
0: zaten hep konserlere
1: yani
0: full yayınlanıyor mükemmel yani.
2: İyi gruplar da çıkıyor o yüzden orada. Bak burada Pantera konserine gelmişlerdi. Bir önceki grubun adı neydi hatırlıyor musun? Hı-hı. Çok fazla Brezilyalı vardı konserde.
1: Sepultura.
0: Yani Sepultura değil de işte Sepultura'nın elemanları Max ve Igor Cavalera.
2: Burada ve bize de geçti o eğlenceleri.
1: Evet.
2: Enerjileri bize de geçti.
1: Evet,
2: biz de
1: evet
2: hissettik yani, ama biz yine Türk stili dinledik. Dinledik sadece.
1: Biz cooluz abi yani, bu böyle yani, birazcık bizim karizmamız çizilmesin kaygımız var. Böyle bir kültür, bunu da böyle kabul etmek lazım. Bu arada şey, mesela Letonya konserimizde Letonyalılar bizden daha beter mesela. Yani onlar da...
0: İkliminden mi acaba?
1: Çok soğuk millet. Yani çok soğuk millet. Slovaklar da çok sıcakkanlı değil. Ama mesela Macarlar çok iyiydi. Yani Macarlardan şey o şeyi elektriği çok iyi aldık. Gerçi Slovaklardan da aldık.
0: Slovakya'da neredeydi konseriniz?
1: Otri bir şey. Ya yani şehrin ismini bile telaffuz edemiyorum ama şey... Bratislava'ya 1,5 saat.
0: Ben şimdi Bratislava'da AC/DC konserine gittim. Hı hı. 2024'tü galiba.
2: Geçen sene diye.
0: Şimdi ben gitmeden önce oranın nüfusuna baktım. Nüfusu 500 bin kadar bir nüfus Bratislava'da. Ama yani konser o kadar kalabalık ki zaten çevre ülkelerden gelen bir sürü insan vardır ama enerji yerlerde.
1: Evet.
0: Asla. Yani evet. Bence Türkler onların yanında çok daha enerjik.
1: Evet,
0: yani.
1: Öyle öyle.
0: AC/DC gibi bir konserde yani insanlar inanılmaz vasat geldi bana.
1: Evet. Litvanyalılar keza öyleydi. Yani şey Almanlar çok iyi. Almanlar eğlenmeyi çok iyi biliyorlar. Ama dediğim gibi bu biraz hem kültür hem İngilizce iletişimi bilme bilmeme. Çünkü şimdi Doğu orada İngilizce konuşuyor onlara karşı. Böyle bakıyorlar anlamayan çok insan oluyordur elbet. Yani biz ne çok bence o kadar kötüyüz. Ne çok aradayız. Almanlar, İngilizler kadar iyiyiz ya da Latin Amerikalılar kadar iyiyiz. Aradayız bence.
0: Latin Amerika birinci ya. Onlar kadar olamayız herhalde.
1: Mesela şeyi de düşünün. Muhteşem. Yani Japonlar çok iyi bir izleyici. Ama
2: yok ya bende onlar.
0: Bende de yok hiç.
1: Çok iyi izleyiciler. Ama onların eğlencesi de tepinme değil. Hani onlarda o moş falan yok ama eşlik çok.
2: Ne yapıyorlar?
1: Bayrak sallıyorlar. Barış Manço görseli getir aklına bak.
0: Şey, fotoğraf çekiyorlar mı çok?
1: Acayip tabii ki.
2: Başka bir şey gelmedi zaten.
0: Evet.
1: Şey iyi ya yani Japonlar bayağı iyi dinleyici. O yüzden şey ülke çok fark ediyor. Şeye de bağlı. Tabii festivalin ne kadar yani ne kadar geç sahne aldığımıza göre insanların yorgunluğu, baygınlığı artık ruh hali ona göre değişiyor. Yani daha erken saatlerde ayılmamış oluyorlar. Daha geç saatlerde çok yorgun oluyorlar. Arada bile, çalmak lazım.
0: Biraz da yaştan kaynaklı galiba. Biz bile şey yaptık işte. Pantera'nın ön grubu işte Cavalera. Ondan önce bir grup vardı şu an ismini hatırlayamıyorum. Amerikalı hardcore grubu. Biz şey dedik. Zaten çok sıcak o gün hava çok sıcaktı. Dedik ki ilk grupta gidersek biz yanarız. Sonraki iki grupta çok favori gruplarımız yani çok yoruluruz. Biz açıkçası ilk grubun son şarkısına falan yetiştik. Belki yanlış. Ya grup için çok yanlış evet ama.
1: Yok yani bunun doğrusu yanlışı yok. Sen müşterisin burada.
0: Evet.
1: Kendini önceliklendirmen normal. Ama bak burada bir tane hikaye anlatayım. Macaristan konserimizin olduğu gün. Bu Avrupa'da hani birçok sıcaktan dolayı ölümler oldu ya.
0: Evet.
1: O gündü. Yani ben hayatımda böyle bir sıcak görmedim ki İzmir'de yaşıyorum. Bak yani şöyle bir şey var. Sıcaklığın hani termometreyi boş ver. Yani çünkü sıcaklığın yapısı farklı. Bizi sanki mikrodalga fırına atmışlar ve orada hani alın çalın yani öyle bir sıcak var. Ben şey dedim abi ben dinleyici olsam hayatta bu saatte güneş varken şey dinlemem. Şansımıza biz sahneye çıkmadan önce adam bayağı itfaiye hortumuyla su sıktı her yere. Yerler ıslandı. Yerleri ıslatınca böyle bir ferahlama
2: burada
1: geldi.
2: Burada döverler adamı. Bizi ıslattın diye.
1: İnsanlar öne geldi de öyle hani kalabalığa çaldık. Ben mesela Macaristan konserinde bizi 0 kişi önden izlese. Çünkü arkada gölgede izliyorlar. Ağaçların dibi dolu. Orada görüyorsun ama insan öne gelsin istiyor.
0: Ya size çok gereksiz bir şey söyleyeceğim şimdi. Kendi gözlemim. Şimdi işte Pantera konseri şeyde oldu.
2: Ataköy Marina.
0: Ataköy Marina Arena. 0 yeşillik. Sırf beton filan. Küçük Çiftlik Parkı biliyoruz. Çok yeşilli olmayan bir yer. Son işte konserlerde işte Lamb of God bir de bir şeye daha gitmişim. Neyse o Sarıyer tarafında daha ormanlık işte Headbangers Weekend'in yapıldığı Life Park.
1: Life Park.
0: Bence kesinlikle doğanın insanlar üzerinde etkisi var.
1: %100.
0: Orada insanların hepsi mutlu olur.
1: Evet.
0: Güler yüzlü, mutlu, hiç asık suratlı insan görmedim. Kesinlikle geniş alan, ferah alan ve yeşilliğin insan psikolojisi üzerinde etkisi büyük.
2: Doğru söyle Pantera konserindeki karavanlar ne hissettirdi sana?
0: Çok. Lüks ve zengin hissettirdi.
2: Evet. Hem yeşillik hem lüks. İşte bunu birleştirmek lazım.
0: Yeşillik yok orada da neyse. Şimdi vatan bilmiyordur ama neyse.
1: Söyle söyle.
0: Arada bahsederiz.
1: Olur.
2: VC karavanları vardı.
1: Evet şeyde de vardı. Three Days Grace'de de vardı ve gayet güzeldi.
0: Bunu Ümit keşfetmiş biz bilmiyorduk.
1: Çok güzeldi bu.
0: Diğer arada. O festivallerdeki o kabin tuvaletler var ya biz orayı keşfetmiştik. Sonra Ümit dedi ki şurada karavan tuvalet var.
1: Çok da güzel, rahat.
2: Bir sürü
1: çok
2: karavan var. Evet. Bunlar şimdi fakir fukara bilmiyorlar, tamam mı? Oyuncu olduğumuz için karavanı görünce direkt gittim ben yani, böyle bir gireyim diye. Ben herkes girebiliyormuş. Orada moralim bozuldu. Evet. Ben bir tek ben girebiliyorum sandım.
0: Şimdi gözlemlediği seyirciden bahsettik. Kepra'nın önümüzdeki programı ne demiştin? Aslında bahsetmiştim ama tekrar bir bahsedelim.
1: Şimdi 15'inde Almanya'da Steel vs Steel diye bir festivalde headliner olarak çalacağız.
0: O da oranın böyle.
1: Evet ya.
2: Maşallah, çok bak nazar değer hocam.
0: Bu nasıl oldu Baton?
1: Yani başvuruyorsun. Yani bir, zaten geçmişi oluyor grubun. Bir de şunu keşfettim. Festival dolaştıkça. Ya festivallerde hep aynı gruplar çalıyor. Yani şimdi turnede grup diye bir şey var ya. Şimdi bir grup turnede olduğu zaman aynı insanlarla turluyorsun. Şimdi bakın mesela Maltalı bir ekip var. Adamları bir sevdim. Ya aşırı sıcakkanlılar. Şimdi bizi Malta'ya bekliyorlar. Şeyi bile konuştuk. Malta'ya gidince ne yiyeceğiz? Hani bayağı orada at eti yeniyormuş bayağı. At eti yiyeceğiz falan diye size at yedireceğiz, şunu yedireceğiz. Orada et şeymiş, böyle çok meşhurmuş. Bayağı buna kadar konuştuk. Şimdi o turnelerde hep aynı insanları, aynı grupları göre şeyi anlıyorsun. Ha, okey. Yani aslında zaten grup olarak bir CV'nin olması, turda olman, turnede olman önemli. Sen turnedeyken zaten başvurduğun zaman diyorsun ki ben zaten bu tarihlerde, bu şeylerde sahne alıyorum. Ona göre değerlendiriyorlar. Sana olumlu, olumsuz dönüyorlar. Ona göre de seçenek oluyor. Bu açık hava bir festival ve ücretsiz bir festival. O yüzden de izleyici olarak da çok yoğun olacağını düşünüyorum. Düsseldorf'la Dortmund arasında galiba. Birazcık kuzeyde bir yerde. Bakalım oradan sonra İstanbul, Malta ve Romanya var. Romanya'da da Vulture Industries diye bir grup headliner olarak çalacak. O da bayağı ünlü bir grup. Orada Club Quantic diye oranın çok ünlü bir mekanıymış. O kadar övdüler ki bana. Yani şu an merakla Romanya'yı bekliyorum. O yüzden Malta'yı et yemek için.
0: Ne zaman demiştin tarih
1: için, Romanya? Romanya tam ezberimde değil. Yani arada bakar söylerim ama şeyde.
0: Eylül.
1: En son o. En son ayağımız o. Eylül değil. Kasım ya da Ekim sonu. İşte Malta'yı et yemek için bekliyorum. Almanya headliners açık hava, onu bekliyorum. Romanya İstanbul. Ama benim bu arada bu turnede en heyecanlandığım line-up ya da konser diyeyim, Bosphorus. Çünkü isimler çok güzel. Yani çok, evet. Kataklizm var, I Am Orbit var.
0: Satricon
1: var. Moonspell var. Evet. Bu isimlerle sahne almak çok güzel. Yani geçen hafta Moribund Oblivion yine Türk grubu. Moribund Oblivion Dayside'den sonra çıktı. Yani Dayside'den sahne devralmak çok güzel. Biz de onlara hem yardımcı oluruz hem eşlik ediyoruz. Yani şey çok enteresan. Hani böyle senelerce böyle aa diye baktığın adamdan sahne devralmak çok güzel bir duygu. O yüzden heyecan verici.
0: Çok güzel. Şimdi bir şarkı arası verelim mi yine? Çünkü
1: tabii
0: artık
1: ki
0: bir saat olmuş. Gene bir ara verelim. Şimdi ne dinlemek isteriz Batuhan, sana sorayım.
1: Bu kadar
0: sorayım.
1: Kepra konuştuk. Bir Kepra bence güzel olur.
0: O zaman
2: zaten onu söylemiştik. Kepra olsun demiştik. Bak denk geldi.
1: Oldu.
0: Kepra hemen çekiyorum buraya. O zaman Kepra'dan hemen sonra ikinci saatimizde biz yine buradayız. Radyo D'deyiz. Şimdi Kepra.

0: Radyo D'de bu arada rock devam ediyor. 2025 tarihli Enginar albümünden dinledik Sen Bir Malsın.
1: Evet.
0: Kim yazdı bu şarkıyı?
1: Mala. Bilmiyorum ya, şu an söylesem herhalde davalık olmayız diye düşünüyorum. Ya aslında bu kurumsal hayattaki bu zorbalamayı eleştiren bir parça. Ben de tabii ki kurumsal hayatımdaki en son patronuma yazmıştım bunu. Birçok da insanın, yani konserde en çok eşlik alan, özellikle mal diye bağırdığımız kısım. Evet. Çok böyle hissederek.
0: Benim de en sevdiğim şarkılarınızdan birisi.
1: Teşekkür ederim.
0: Çünkü günlük hayatta da çok kullandığım bir ifade.
2: Kelime de çok güzel.
0: Çok
2: üç
0: güzel.
2: Üç harflerden. Evet, yani evet. Mal, ben çok kullanırım.
0: Ben de kullanırım.
1: Bu arada yani metalde hani böyle şey korn falan böyle pa falan diyor ya. Mal da öyle bir kelime bence.
2: Ya sevdiğime de mal diyebiliyorum. Sevmediğime, yani hakaret olarak da, kompliman olarak da kullanabiliyorum malı ben.
0: Evet, bana da kullanabilirim.
1: Kullanışlı.
2: Ama ben iyi anlamda kullandım Meltem. Yani.
0: Şey Batuhan, ne zaman Türkiye'ye geri dönüş yapmıştın, kesin dönüş? Yıl olarak?
1: Geçen sene yaz ayı, yine bir sene oldu.
0: 2025.
1: Evet, 2025 sonu.
0: Yani bu 2025 işte Enginar albümünün hepsi Londra'da mı yazılmıştı,
1: evet,
0: sözler?
1: Evet, hepsini Londra'da yazdım. Albümün çoğu zaten yine kurumsal hayat ya da gurbet özlemi gibi, yani o anki hissiyatlarımdı.
0: Hepsi birbirine girmiş değil mi?
2: Ya bir de
0: mesela Enginar'da hani yurt özlemi
2: şeyi de var. Benim hiç böyle Londra'da beste yapan arkadaşım olmamıştı, biliyor musun? Yanımda böyle bir durayım, kamera beni çeksin mi?
1: Gel abi, buyur. Londra'da beste yapan arkadaşın.
2: Evet, Londra'da beste yapan arkadaşım var benim. Bu başka bir şey, hani şey gibi, Yeniköy'de Tarabya'da arkadaşın olunca böyle bir artist olursun.
0: Ama
2: ya.
0: Londra'da aşçı olan arkadaşımız da vardı. Orada kesin dönüş yaptı.
2: Abi o fakir, bu beste yapmış orada.
1: Ya abi aşçı canlı, ya. Canlı, affedersin
2: fena,
1: de.
2: Fena fakir ya. Aşçı ya. Kolay değil. Ama aşçılık. Müzisyen. Viyana'dan mezun. Evet. Viola çalıyor. Hı-hı. Aç.
1: Yani hepimiz, genel, hepimiz öyle.
2: Evet, müzisyenlerin.
0: Aç demeyelim şimdi.
2: Ya, tırnak içinde ya. İşte anladın değil mi?
0: Hani, evet, evet.
2: Tabii ki hayatının tüm ihtiyaçlarını karşılıyordur eminim ki ama. Hı-hı. Böyle doyasıya doymuyordur yani.
1: Ama yani sadece müzikle değil, sanat artık çok fazla, yani çok az bir yüzdenin çok iyi para kazandığı, çoğunluğun hayatını geçindirmekte zorlandığı bir sektör haline geldi.
0: Zaten müzikten para kazanan yok gibi bir şey.
1: Şu an evet yok diyebiliriz. Çok evet. çok az.
0: Senin de katılmış olduğun, zaten işte burada bahsini geçirmekte bir şey yoktur herhalde. İnkaos TV'de evet. Güzel güzel söyleşiler var. Hatta
1: Rıdvan'a da buradan selam evet. Söyleyelim aynen.
0: Selam söyleyelim. Çok da güzel bir iş yapıyor. O boşluğu bence çok güzel doldurdu. Evet. Öyle bir şeye ihtiyaç varmış. Hatta o ikinci sezon yayından önce de konuşmuştuk.
1: Evet.
0: O hareketi benim çok hoşuma gitti. Hani böyle çok ünlülerden değil de biraz İzmirli tayfaya yer vereyim. Biraz daha sesini duyurmaya çalışan insanlara yer vereyim. Fikri çok güzel değil mi?
1: Evet, çok ulvi bir hareket diyeyim. Yani şey açıkçası hani ben İnkaos TV sayesinde bir arkadaş edinmiş oldum. Rıdvan'la aramız çok iyi. Onunla da sürekli dertleşiyoruz, konuşuyoruz. Ben şaşırdım hatta ikinci sezonu daha büyütmek yerine.
0: Kesinlikle.
1: Tam tersi yeni, evet, yeni isimlere yer vermek, kadınlara yer vermek istedi. O çok takdire şayan bir hareket, şık bir hareket. İhtiyacımız olan şeyler bunlar tabii ki. İzmir'de de demin bahsettiğin gibi Metalhead 35 miydi?
0: Evet.
1: Ben de yeni keşfettim. Başka oluşumlar da var. Sadece İzmir'de değil, Avrupa, yani şey, Anadolu'nun birçok yerinde büyük ihtimalle böyle şeyler başlıyor. Güzel yani, artık bunun izleyici tarafını da dinleyici tarafını da görmek istiyoruz biz de içerik olarak. Güzel bence.
0: Hatta senin yeni bir projen vardı. Bahsetmek ister misin böyle
1: olur,
0: Türkiye'nin
1: evet.
0: Çeşitli illerinde sadece İstanbul değil.
2: Yalnız Batu dikkat et, vallahi çalarlar. Burası Türkiye dostum. Antepliler falan
0: bahsetmek
2: dinler.
0: Bahsetmek istersen.
2: Ya, evet evet, çünkü proje çok güzel.
0: O proje çok güzel gerçekten.
2: Heyecanlandım ama çalarlar senden önce, ben bile yapabilirim.
0: Ve
2: yani,
0: bağımsız olması her yere çok daha fazla ulaşılabilir.
1: Evet. Ya çalan olursa.
0: Olmanın yolunu açar.
1: Çalan olursa iyi yapıyorsa ne kadar güzel. Benden hızlı da yapıyorsa daha da takdir
2: eder. Hakkını helal et dostum. Bak herkes şahit.
1: Yani şey, çok böyle hani süper orijinal bir fikir gibi değil bence ama benim için güzel bir macera olacak. Ben bu Avrupa turnesini bitirmek üzereyken Eylül gibi şeye başlamayı düşünüyorum. Bir solo performansa. Yani solo performanstan kastım aslında böyle bir DJ gibi düşünün ama elinde gitar, önünde mikrofon. Hani bunu canlı olarak icra eden bir DJ. Burada da bir kendime bir setlist hazırladım. Bir DJ setlisti gibi. Aslında buna metal disco demeyi düşünüyorum. Şeye ben hala inat ediyorum. Yani ben hala elektronik müzik ve metal müziği aynı anda seven bir sürü insan olduğunu düşünüyorum. Bu tarz insanların da ilgi çekeceğini düşünüyorum. Yani düşünün, karşınızda bir insan Slayer çalıyor. Ama Slayer elektronik müzik. Ama bir yandan gitarları da var ve vokalini de yapıyor. Yani bunun güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Hem metal hem elektroniği birleştireceğim. Ve solo olduğum için de rahatlıkla seyahat edebileceğim. İşte Anadolu'nun her şehrinde, her şehri demeyelim ama birçok şehrinde sahne almak istediğim yeni bir projeye atılacağım. Bunun da şu anki kod ismi Metal Disco. İleride değişir mi bilmiyorum.
0: Hadi bakalım, çok heyecanlı bence.
2: Ben çok heyecanlandım. Çalarsam da zaten metal kısmını değil rock kısmını çalarım.
1: Tamam, olur.
2: Sen disco metal, ben disco rock falan gibi böyle hani.
1: Olur, disco rock. Bu arada disco rock daha çok tutar.
2: Tamam, o bak benim.
1: O sende. Tamam.
2: O bende.
1: O sende.
2: Bak gördün Meltem.
0: Evet.
1: Söz.
0: Şimdi birazdan da senin de beraber çaldığın arkadaşlarından çok da sevdiğin dostun.
1: Evet.
0: Önder Işkın.
1: Önder Işkın, aynen.
0: Işkın. Onun bir EP'si yayınlandı. Çok aynen. Yakın bir tarihte. Hatta geçen hafta mıydı?
1: Bir, evet, bir hafta oldu.
0: 23 Temmuz 2026 tarihinde EP'si yayınlanmış. Oradan Rüzgar'ı dinleyeceğiz ama bununla ilgili bir şeylerden bahsetmek ister misin? Ben çok beğendim.
1: Şimdi Önder normalde hem Demir Demirkan'a hem Murder King'e bas gitar çaldı. Bir de Further Yıl'a bas gitar çaldığı için.
0: Further Yıl'a Razor'ın neyi değişiyordu? Basçısı mı değişiyordu?
1: Basçısı değişiyor. Sadece Yetkin çıkıyor, Önder gidiyor. Evet, öyle bir kadro. Önder'i genelde bas gitarist olarak bilirler ama Önder ayrıca şarkı yazarı, söz yazarı. Biz beraber çok şarkı yazdık. Aynı zamanda iyi de gitarist. Ve benim gitarist.
0: Sesi de fena değilmiş.
1: Evet, sesi de güzel. Değişik bir sesi var. Ama benim mesela Önder'de en beğendiğim şeylerden bir tanesi, çok iyi nakarat yazar. Nakarat yazmak bu arada her yiğidin harcı değildir. Böyle hani bazen bir nakarat duyarsınız, bütün gün aklınızda kalır ya. İşte catchy dediğimiz. O akılda kalıcılığı bence çok iyi beceriyor. O yüzden de böyle bir başlangıç yaptı. Bu zaten daha öncesinde keçi diye bir keçi derken keçi hani hem öyle keçi hem öyle keçi. Keçi diye bir projesi vardı. Bunda da Yetkin'le beraber çalışıyorlardı. Fakat şu an herhalde yoğunluk vesaire ve ayrıca grup olmanın da zorluğu, elinde de bir sürü grubu var. Bunları solo olarak yayınlama kararı almıştı bir süre önce. Çok hızlı şekilde kaydetti. Çok da güzel bir kayıt yaptı. Kaydı da yine Murder King'den bildiğimiz Özhan Deneç halletti. Güzel bir iş çıktı ortaya. Ben çok beğendim. Zaten parçaları biliyordum. Bildiğim parçaları farklı şekilde duymak hoşuma gitti. Sound da çok güzel. Gerçekten Özhan'ın da eline sağlık. Güzel bir iş çıktı. Millet de çok beğenmiş. Yani bakıyorum dinlenmeleri falan da güzel. O yüzden böyle bir işin başarılı olması da bana
0: çok iyi. Ben Önder'i de bu arada hani zaten konserlere gidiyorum. Razor işte Further Hill falan. Oradan tanıyordum Sima olarak, hala tanışmıyoruz kendisiyle ama işte bu Inkaos TV'nin böyle bir faydası var. Mesela o nasıl müziğe ilgi duyduğunu başladı. Bunların hepsini ben aslında burada öğrendim. Hatta seni de orada gördüm de iletişime geçtik. Böyle bu programın çok faydası oldu. Bence çok büyük bir boşluğu doldurdu. Umarım uzun sezonlar devam
1: umarım
0: eder.
1: Ya, umarım diyelim.
2: Benim de aklıma bir soru geldi. Önder iyi nakarat yazıyor dedi. Doğru mu?
0: Doğru.
2: Sen de çok İyi intro yazıyorsun.
1: Evet ama artık intro yazamıyorum.
2: Dediğim gibi sonlara koyarsın introyu.
1: Sona
2: adını
1: koyuyoruz.
2: Değiştirirsin outro gibi.
1: Yani neden öyle onu da açıklayalım. Hani tam radyo programından önce konuştuk da ben intro yazmayı çok seviyorum. Bu şarkıya uzun uzun girmeyi çok seviyorum ama artık o kadar hızlı tüketim haline geldi ki müzik de her şeyde olduğu gibi. Bizim bir an önce şarkıya girmemiz bekleniyor artık. Maalesef de algoritmalara oynamak için şarkı girişlerini kısaltmak
0: Batuhan,
1: durumunda kaldık.
0: Batuhan peki dinleyici olarak nasılsın? O giriş konusunda diyorsun ya mesela hani tahammülümüz azaldı, o dikkat seviyesi falan.
1: Ben hala yani şimdi şöyle bir şey var. Ben hala eski stil bir dinleyiciyim ama öyle olmasının bir sebebi de var. Ben iyi bir dinleyici olmak zorundayım. Yani şarkı yazıyorsan iyi dinlemek, yani ben ödev olarak müzik dinliyorum ve dinlemek zorunda. İşim bu yani. O yüzden de bundan ödün veremem ama tüketici olarak belki o kadar iyi olmayabilirdim.
2: Dur ya, bir şey soracağım şimdi. Bak, bence şimdi tribünlere oynadınız. İyi bir dinleyiciyim, introyu dinlerim, ne kadar uzun olursa olur falan filan. Pink Floyd deyince niye dinleyemiyorsun Meltem?
1: Ben
2: uzun diyorsun, bilmem ne diyorsun. Bak adam başka dinleyeceğim diyor, dinliyor.
0: Pink Floyd hiç dinlemiyor değilim, saatlerce dinleyemiyorum demiştim.
2: Ama uzun, yani introsu uzun. Bence sen var ya böyle Pink Floyd tarafına falan biraz dön Batu.
1: Severim bu arada. Pink Floyd çok severim. Hatta çok enteresandır. Ben Pink Floyd'u çok uzun süre anlayamadım. Yani anlayamadım dediğim hep saygı duyduğum bir
2: konuya
1: grup da.
2: Konuya geç giriyor. Yani sıkıntı orada. Evet. Şöyle, anlıyorum ben.
0: Benim de saygı duyduğum bir grup. Tamam, sözler falan çok güzel. Ben şöyle sevdiğim şarkıları da var tabii ki ama.
2: Konuya geç giriyor, haklısın.
0: Metal müzik dinlediğim kadar saatlerce oturup dinleyemem demiştim aslında.
2: Zaten bir şarkı dinleyebilirsin saatlerce.
1: Ya öyle metal grupları da var bu arada. Çok daha yeni şeyi dinledim. Yani Periferi'nin, Periferi bilmiyorum biliyor musunuz? Son dönemde taktığım gruplardan birisi. Onlar da modern progresif metal yapıyorlar. Pink Floyd'un metalcore versiyonu gibi düşün. Bayağı brutal vokal de var, clean vokal de var. Onların Reptile diye bir parçasına yeni taktım. 16 dakika parça. Ama 16 dakikayı dinliyorsun ya, dinlettiriyor kendini. O yüzden şeyim yani, hani dinlemiyor değilim. Hı hı. Ama benim buna yorum yapmam, karşılaştırmam doğru olmaz. Çünkü dediğim gibi ben bunu hani birazcık ödev olarak da, hı hı, hani Periferi öğrenmem lazım diye dinliyorum. Herkesin o kadar zamanı yok.
0: Peki onu da sen de şey var mı? Yeni şeyler keşfetmeyi evet ben de çok seviyorum. İşte Türkler ne yapmış onları çok merak ediyorum işte. Hatta diyelim işte Krank açtığım zaman altta işte bunu da beğenebilirsin diye seçenekler, hı hı, çünkü onlara bakıyorum. Böyle bayağı grupta keşfettim. Fakat şey, bir dakika ne diyeceğim? Ne diyeceğim?
1: Dinlediğin yani grupları tekrar mı dinliyorsun?
0: Evet. Şimdi, hı-hı, eski gruplar var ya hani hepimizin.
2: Bana kızıyordum işte, ben bunu söylemek istedim. Başka bir şey anladı, bana kızdı biliyor musun? Ben bunu demek istiyorum.
1: Ama ne söylediğin değil, nasıl söylediğin önemli.
0: Ama işte.
2: İyi bir şey söyledim ben o gün, bana kızdı biliyor musun?
0: Hayır,
2: programda.
0: Hayır, ben sizde de bu alışkanlıklar var mı onu merak ettim. Dönüp dolaşıp evet yeni şeyler keşfediyorum, çok işte beğeniyorum, onu araştırıyorum, bütün albümü dinliyorum falan. Evet öyle keşiflerim var, çok da beğendiğim gruplar da var. Ama bir şekilde dönüp dolaşıp eskilere geri dönüyorum.
2: Evet. Bende var.
0: Evet.
1: Bende yok.
0: Acaba eskileri hatırlattı, o zamanları hatırlattığı için mi bana, yoksa gerçekten mi çok iyiydi şimdiki zamandaki müziğe göre falan?
1: Ya benim orada şöyle bir fikrim var, katılır mısınız bilmem. Şimdi ben kendim için konuşayım. Ben müziği hayatımın dönemleriyle eşliyorum. Mesela ben bir tatile çıkacaksam mutlaka yeni bir albüm dinlerim. Yani o albüm benim için o tatili hatırlatır. Sen de mesela bu grupları dinlerken belki gençliğine gidiyorsun. Belki o dönemlere
0: tabii
1: gidiyorsun.
0: Tabii ki gidiyorum, evet.
2: Konserlere kaçak girmiş bu ya. Buradan ihbar yani bu.
1: Oradan mesela oradan mesela o bir nostalji hissiyatını giderme gibi ya da o ihtiyacı giderme gibi olabilir. Ben de genelde şu ara şey oluyor. Yani o nostalji hissiyatı ara ara geliyor. Hı hı. Geçen gün arkadaşla nostalji gecesi yaptık. Papa Roach, Last Resort dinledik. Çünkü o MTV günlerine gitmek istedik. Evet. O gençliğimize gitmek istedik. Bak üstte de MTV, evet, tişörtü. O yüzden de şeyim. Yani bazen yapıyorum ama genelde yeni bir deneyimse, yeni bir hayatım, yeni bir parçası, yeni bir dönemi ise, bir tatilse onu yeni bir müzikle eşlemeyi uygun görüyorum. Daha sonra mesela şey geliyor bana. Size de oluyor mu bilmiyorum. Bu parçayı tekrar dinlediğimde aa bak şu an şuradayım diye o hissiyat
0: olmaz
1: geliyor.
0: Olmaz olur mu? Evet evet, olmaz olur mu? Ben de direkt o, hatta kokuyu bile hatırlıyorsun.
1: Tabii
0: bana,
1: canım, tabii tabii.
0: O
1: tabii
0: anki böyle ne kokuyorsa onu, koku bile geliyor burnuna yani.
2: Ya peki.
0: Enteresan.
2: Diyelim ki Serdar Ortaç üretmeye devam etti. Hı-hı. Yani senin onu dinleyip o tatile giderken oradan beslenip onun rock metal versiyonuna dair feyiz alma ihtimalin olur mu? Yoksa sadece olur, metalden metal feyiz alırım mı diyorsun?
1: Hayır sen? Hayır hayır, olur tabii ki olur. Ne dinliyorsan ondan besleniyorsun, o
2: ya
1: kesin.
2: Da bir İran müziği işte, atıyorum tabii, tabii. Fas müziği olabilir, tabii. Amerikalı, Filipino, ne bileyim, bu oluyor mu sende?
1: Olmaz olur mu? Tabii oluyor. Ben hatta bazen kendini maruz bırakıyorsun. Yani ben mesela şeyi çok, orkestrasyon çok seviyorum ama yeteri kadar klasik müzik dinlemiyorum. Bazen mecburen yani etkilenmek için klasik müzik açıp dinliyorum mesela, ki o bana bir ilham versin. Aa bak ne kadar güzel, bak böyle şeyler de var diyebileyim. O benim bilinçaltıma işlediği zaman yazdığım şeylere çok büyük etkisi oluyor. Eğer bir tatil yöresine gidersem ve Serdar Ortaç'a maruz kalırsam çok uzun süre, mutlaka müziğimde etkisi olur. Olumlu mu olur bilemiyorum ama olur.
2: Biz karar veririz ona bence dinleyiciler olarak. Sen yap abi. Biz sana, beni biliyorsun, direkt söylerim yani.
1: Eyvallah.
2: Meltem seni üzmek istemez ama ben direkt söylerim.
1: Meltem de söyler ya.
2: Söyler misin Meltem?
0: Söyleyebilirim, ne var ki bunda ya?
1: Söyler söyler.
2: Sezen Aksu Hindistan'dan çok beslenmiş bu arada. Taklit etti demek doğru olmayabilir ama.
1: Yok, yeni besleniyorsun.
2: Yani yediğin şey biyolojine yansır, bünyene yansır. Demek aslında tükettiğin şey ürettiğin şeye de yansır.
1: Kesinlikle öyle.
0: Ya mesela geçenlerde şeye denk geldim ben. Dinliyordum böyle Iron Maiden, işte çok uzun zaman sonra işte ilk kez konserlerinde Infinite Dreams'i seslendirmeye başladı ya canlı, yıllar sonra. Sonra o şarkıyı çok özlediğimi hissettim böyle sürekli önüme düşünce. Açıp bir dinleyeyim dedim. Onun öncesinde de Rainbow'un bir şarkısı var. Onu dinlemişim. Baktım. Aa dedim, bu melodi bir yerden tanıdık. Ama hani Infinite Dreams'i ben yıllardır dinliyorum, biliyorum. Rainbow'un da o şarkısını yıllardır. Ama çok yakın aralıklarda dinledim ya.
1: Eşledin ha.
0: Dedim ki hangisi hangisinden esinlenmiş? Tabii ki Iron Maiden Rainbow'dan esinlenmiş. Ama giriş birebir aynı. Sadece Iron Maiden biraz daha hızlı çalmış. Esinlenmek çok normal değil normal. Mi zaten ya?
1: Hatta şöyle söyleyeyim. Bazen esinlenmeden de oluyor. Yani benim mesela şeyi net söyleyeyim. Pitch Black Process var. Çok evet. sevdiğim bir ekip.
0: Hatta vardı listemizde.
1: Evet, listemizde vardı.
0: Yer
1: belki
0: kalırsa
1: dinleriz.
0: Zaman kalırsa belki.
1: Mesela onların bir parçasıyla benim bir parçam girişleri aynı. Ama ben o parçayı bilmiyordum. Yani onlarla tanıştıktan sonra fark ettim. Sonra Kerem'e gitaristlerine bir gün telefon açtım. Abi dedim, dün rüyamda seni gördüm.
0: Onlar senden önce mi yayınlamış?
1: Evet. Evet. Beni rüyamda Kerem bir fırçaladı. Benden şarkı çalıyorsun da bilmem ne. Abi dedim, kusura bakma, özür dilerim. Yani neden özür diliyorsun diyor. Abi diyorum, yeni yapacağım, yayınlayacağım parça sizin şu parçaya çok benziyor. Abi diyor, öyle 10 tane parça vardır bildiğimiz bilmediğimiz. Çok normal böyle şeyler. Ben özür dilerim dedi rüyana şey olduğum için, konuk olduğum için. Abi dedim, kusura bakma. Neyse, yayınladım ve değiştirdim o kısmı. Benzemesin diye.
0: Şimdi programın da bu arada bitmesine 20-25 dakika kadar bir zaman kaldı. Ben biraz da hani programdan, yayından önce de zaten dışarıda konuşmuştuk. Biraz da böyle müzik endüstrisi, böyle müzisyen hakları, bunun üzerine konuşmak istiyorum. İşte Spotify.
1: Tabii.
0: Müzisyenlerin büyük belası galiba.
1: Yani evet.
0: Mesela sen dedin ki işte Türkçe sözlü müzik yapıyorum ama algoritma öne çıkartmıyor.
1: Evet.
0: Çünkü metal dinleyicisi ve rock dinleyicisi Türkiye'de biraz daha az.
1: Evet, öyle bir durum
0: bu,
1: maalesef
0: bunun mesela
1: var.
0: Mesela şey nedir ya? Diyelim ki biz seni bir şekilde bir yerde gördük. Ben işte bir yerde gördüm. İşte Incaus TV'de gördüm ama buna ulaşamayan şeyler de var. Burada
1: var,
0: ne yapmak lazım ve hadi algoritmada öne bile çıksan zaten karşılığını alabiliyor musun? Alamıyorsun.
1: Alamıyorsun
0: gibi bir şey.
1: Alamıyorsun. Yani zaten şey, dijital tüketim hani sadece Spotify'da değil, bu diğer platformlarda da aynı, YouTube müzikte de aynı şekilde, diğer platformlarda da aynı şekilde ödemeleri zaten çok ufak. Onu zaten hani geçelim bence, o bayağı komik rakamlar. Onun dışında algoritma o kadar büyük bir önem teşkil ediyor ki.
0: Bir şeyler dönüyor mu orada?
1: Umarım dönmüyordur diyeyim. Yani emin değilim, dönmüyordur umarım diyeyim. Ama mesela ben şey, birkaç kez algoritmaya girdim. Hani o algoritma benim şarkımı öne taşıdı. Ama hiçbirisi Türkçe değil. Yani bu da tesadüf müdür bilemem. Ama o algoritma genelde şarkının becerisinden ziyade şarkının ne kadar hızlı tüketilebilir olduğuyla alakalı. O yüzden de insanlar artık çok hızlı tüketilebilir şarkılar yapmaya başladı. Bu bile rahatsızlık verici. O yüzden de şeyi bilmiyorum. Yani ben bir İngilizce parça yaptığımda çok daha fazla dinleniyor. Bu garanti yani. Rakamlar da zaten aynı şeyi söylüyor. Ama yani sonuçta bir taraftan da tabii ki müzisyen dinlenmek ister. Ama biz sadece dinlenmek için de müzik yapmıyoruz. Sonuçta bir sürü parametresi var bunun. Sonuçta senin konserine gelenler de Meksika'dan gelmiyor. Mesela Meksika şu an 5. sırada dinlenmelerde benim. İşte Almanya yine 2. sırada. Türkiye sonunda 1. sıraya çıktı bu arada. Ondan çok memnunum. Umarım da böyle devam eder. Ama ben mesela yani şimdi burada teorileri üretmeyeyim ama Türkiye'de bir rock metal müziği tüketiminde sıkıntı var. Bu sıkıntı nereden kaynaklanıyor bilmiyorum ama gerçekten bir dinlenme azlığı söz konusu. Bir rap yapsak
0: ya işte galiba
1: çok farklı olur.
0: Yok, bence yine öyle değil. Hani dedik ya az önce, konsere gittim, bu kadar insan nerede? Bizim gerçekten şey, yabancı seviciliğimiz var.
1: Var. Evet.
0: Çünkü konserlerde yani 50 bin lira 80 bin lira varan seyirci oluyor.
1: Evet.
0: İşte biraz oradan kaynaklı galiba.
1: Bu arada bak yine aynı kişiye değineceğim. Kerem'le geçen gün yine sohbet ediyoruz yüz yüze. Garip bir yerden baktı, dedi ki yani dinleyici var dedi.
0: Var.
1: Bu konserler
0: gerçekten
1: doluyor.
0: Evet.
1: Belki de biz iyi müzik yapamıyoruz dedi. Bak bu da, bilmiyorum şimdi bunu burada söylemem ne kadar doğru ama belki de öyle. Belki de gerçekten biz iyi müzik yapamıyoruz.
2: Belki de öyle de diyebiliyor olması benim çok hoşuma gitti, biliyor musun?
0: Evet.
2: Ya biraz da böyle bakmak lazım abi. Niye dinleyiciyi suçluyorsun ki?
1: Evet.
2: Ya Meltem, senin Brezilya'ya bir grup için, Amerika'ya bir grup için gittiğini biliyorum.
0: Şöyle, bence şöyle ya, dinleyici alışkanlıkları da çok, evet, değişti. Bak, Pink Floyd'u övdünüz biraz önce. 16 dakika şarkı. Evet, saygım sonsuz tabii ki de. Pink Floyd şimdi ortaya çıksa ve şimdi o şarkıları yapsa, sizce bu kadar
1: olmaz, o döneminin
0: buraya gelir miydi tabii, ama mesela? O da, yani.
1: Tabii. Şimdi bakın, yani şey var, bir plak aldığında, biz hepimiz o yaşlardayız, plak, kaset, CD ile büyüdük. Şimdi plak, kaset, CD'ye sahip olduğunda o kadar kıymetli bir şey ki o. Baştan sona dinliyorsun, tabii, tüketiyorsun. Bazı ürünler şey gibi düşünelim, yani poğaça yapmıyor Pink Floyd. Bayağı katmanlı katmanlı bir salata. Onu yapması da, yemesi de, hazmetmesi de ayrı, tadını varması da ayrı. Yani böyle çok hızlı tüketim bir şey olmadığı için şu an öne çıkması bile mümkün değil bence de.
0: Değil, evet.
1: Ama tabii şöyle bir şey var. O kadar iyi bir müziği yaparsan da arkanda bir plak promosyon firması falan olur, durur. O yüzden bilemeyiz. Ama ben katılıyorum sana. Yani şu gün ortaya öyle bir müziğin çıkması çok çok düşük.
0: Mesela AC/DC.
1: İşte hızlı adam, tüketim tabii.
0: Adamlar kaç yaşında hala konser veriyor, tıklım tıklım duruyor. Mesela çok basit değil mi? Evet. AC/DC şarkıları, sözleri de, müziği de.
1: Ama onlar çok kült tabii.
0: Şöyle, ama şimdi işte AC/DC çıkmış olsa, şu anki günümüzde çıkmış olsa, bence AC/DC olmazdı.
1: Olmayabilirdi.
0: İşte alışkanlıklar da çok değişti. Tabii, maalesef tabii, müzisyenler açısından kötü bir döneme denk geldik galiba.
1: Yani o dönemlerde iyi şarkı yapmak işin çok büyük bir parçasıyken, iyi ilişkiler kurmak, bakın burası da önemli. Hı hı. İyi bir network sahibi olmak çok büyük bir parçasıyken, bugün iyi bir network, iyi bir şarkı çok ufak bir parçası. Bugün internet üzerinden kendini ne kadar iyi duyurabildiğin, hı hı, en önemli şey. Şimdi bu başka bir yetenek.
0: İnternet
1: bu,
0: üzerinden pazarlama da işte çok
1: aynen
0: önemli.
1: Öyle,
0: evet.
1: Aynen öyle. Hı hı. Yani bugün yeni bir grup var, İsrailli bir grup. Hı hı. Instagram üzerinden keşfettim. Yıkılıyorlar, daha şarkı, hı, çıkartmadılar. Hı-hı. Yeni şarkıları daha çıkarmadan patladı. İşte bu şey var ya, bir tane Almanca parça var. Süpermarkette çocuklara dinleterek promote ettiler. Hatırlıyor musunuz tanıtımlarını?
0: Hatırlayamadım ben.
2: Ben de.
1: Na na na na na na na na diye melodisi var.
2: Ferdi Tayfur geldi bana.
1: Okey, yani dinleyen mutlaka bilen vardır. Süpermarket şakasıyla ünlü olmuş bir şarkı. Yani bu kadar akıllıca bir promosyon ben hayatımda görmedim.
2: Ya bir de
1: bir haftada yıkıldı parça.
2: Artık daha kolay. Eskiden çok zordu. Müzik yapmak zordu. Gitar, evet, almak bile çok zordu. Yani evet, ben, evet, çok adam tanıyorum.
0: İşte eskiden o zordu. Şimdi müzik yapmak kolay. Şimdi işte dinleyiciye ulaştırmak biraz zor herhalde işte.
2: Ya da çok tabii ulaşıyor. Canım,
1: şimdi, ya 75 milyon bot artık silmiş, hı-hı, Spotify.
0: Evet,
1: hani yani şey, sildiği bot 75 milyon. 75
0: şu
1: milyon
0: yapay
1: şarkı,
0: zekayla, evet, üretilenleri diyorsun.
1: 75 milyon şarkı silinmiş. Bu ne demek biliyor musunuz? En az bir 400 milyon falan da silinmemiştir, hı-hı, demek, hı-hı, sallıyorum. Hı-hı. Şimdi sen 400 milyonun içerisinde nasıl sıyrılıp insanın işte algoritmasında öne çıkacaksın? O çok önemli bir şey. O yüzden de ben bunları çok fazla artık düşünmemeye çalışıyorum. Bunların da çok büyük, ki bunu iyi taraftan söylüyorum. Yani bunu diğer arkadaşlarımla konuşsanız, mesela onların rakamları kıran kadar iyi değil. Yani ben yine naçizane daha iyi rakamlı bir yerden konuşuyorum. Şans. Yani bunun bir başarı olduğunu da düşünmüyorum. Çok,
2: çok
1: bununla da övünmüyorum.
2: Dostum, şanstan başka bir şey, çok üretiyorsun sen. Yani
1: evet, öyle.
2: Sevip sevmemekle ilgili değil bu. Verdiğin emek görünüyor.
1: Öyle.
2: Sen her ay bir şeyler
0: şöyle,
2: üretiyorsun. Her hafta bir şeyler üretiyorsun.
0: Hem çok üretken, hem de şeyi de var. İşte geçmiş kurumsal hayatındaki o reklamcılık
1: var.
0: Reklamcılık şeyinin getirdiğini, onu sosyal medya hesaplarında çok güzel.
1: Ama demin Ümit güzel bir şey söyledi. Yani artık müzik yapmak çok kolay. Hı-hı. Ben harcadığım parayı reklama harcıyorum gerçekten. Yani
2: bir de işten kovulmasa adam müzisyen olmayacaktı belki. İyi ki kovulmuşsun. Evet. Sana sahip olduk ya.
1: Evet, evet.
0: Ne yaptın, kovuldun?
1: İstifa ettim. Onu hemen düzelttim.
0: Biliyoruz, biliyoruz ya. Çünkü yapıyoruz. Onu biliyoruz.
1: İstifa etti. İstifa ettirdiler diyeyim.
0: Mal olan.
1: Yani şimdi kişi değil tabii de şey, şu bir gerçek. Birçok insan bununla aslında yüzleşiyor. Artık dayanılmayacak hale, hı-hı, geliyor işin bazen. Yani çalışmasam daha iyi dediğin durumlar oluyor ama mecburiyetten, hı-hı, çalışıyorsun. Hı-hı. Ben şanslı olduğum için öyle bir mecburiyetim yoktu. Ben çalışmasam da olur diyebileceğim bir yerde bıraktım. Müzik yaparım, kazandığımla yaşarım kafasına geldim. O yüzden de mutluyum.
2: kedi dinliyor bizi şu an.
1: Kedi var dışarıda, çok tatlı.
0: Şimdi Önder Işkın'dan bahsettik ama dinleyelim mi?
1: Hadi dinleyelim.
0: Önder'in yeni şarkısı, o da 23 Temmuz demiştik galiba.
1: Aslında ondan sonra da şeyi mi dinlesek? Vaktimiz var mı bilmiyorum ama.
0: Var biraz daha.
1: Sivas Yacht Club'dan da aslında, evet, biraz bahsetmek istiyorum.
0: Ondan bahset, ikisini arka arkaya dinleyelim.
1: Öyle yapalım.
0: Ben de çok beğendim.
1: Beğendin mi?
0: Mükemmel.
1: Yani burada şeyi söylemek lazım. Hani demin konuştuk
0: zaten
1: ya.
0: Zaten o sosyal medyada benim önüme düşmüştü.
1: Evet, evet. Bu internet tanıtımı falan dedik ya. Yani. Bunu Ayberk, işte Sivas Yacht Club kendi projesi, iyi yapıyor. İyi beceriyor, iyi kotarıyor bu işi. Evet. Düzenli de yapıyor ve çok çalışıyor. Onun da emeğini güzel şekilde görüyoruz. Yani aktif olarak tanıtıyor. Ve bunu iyi de tanıtıyor. İkinci olarak da özgün bir iş. Yani ben çok Anadolu metal gibi bir şey ilk defa görüyorum.
0: Ben de. Ve çok da iyi geldi bana.
2: Çerkez bu arada.
0: Öyle mi?
1: Yani Anadolu öğeleri ya da bağlamayı falan metal müzikte daha önce gördük. Kepra'da bile çok fazla Türk çalgısı var. Neyler, utlar, kabak kemaneler havalarda uçuşuyor ama bunun gerçekten konsepti bu. Hani bu konseptin üzerinde de güzel bir sound yakalamış. Ben beğenerek dinliyorum. İnsanlara da tavsiye ediyorum. Özellikle böyle şeyler seviyorsanız.
0: Ama şey galiba değil mi? Tek bir single yayınladılar. Ben onu biliyorum sadece, korkuyorum.
1: Bir tane EP, bir tane single galiba. Bir EP'leri var, bir single olması lazım yeni çıkan ve üretmeye devam
0: benim
1: ediyor.
0: O zaman önüme düşen, senin de zaten bu akşamki listeye eklediğin Korkuyorum'du. O benim
1: son çıkan.
0: Yani tesadüfen önüme düştü ve aşırı beğendim. Yani çok da dinliyorum.
1: Ha, güzel, güzel.
0: O zaman önce Önder Işkın, sonra Sivas Yacht Club. Önder Işkın'dan Rüzgar, Sivas Yacht Club'tan da Korkuyorum. Sonra zaten galiba kapanış için
1: yavaş yavaş toparlarız.

0: araya fon giremedik ama teknik sorundan ötürü diyeyim, bu daha iyi oldu.
1: Güzel
0: fon
1: oldu. Benim sesim geliyor mu sence Meltem? Açmış mısındır beni?
0: Açtım.
1: Senden biliyorsun değil mi? Daha önce yapıyordum böyle şeyler. Beni kısıyor. Konuşmayayım diye kıskanıyor.
2: Ben hiç denk gelmedim.
0: Yok, şu an açığız. Konuşabiliriz. Bu arada bu şarkıyı da ben çok beğendim.
2: Teşekkür ederim.
0: Bu da yakın zamanda yaptığınız.
2: Evet.
0: Safa ile birlikte.
2: Safa ile beraber yayınladık. Evet. Safa ile beraber yeni bir şarkı daha çalışıyoruz. Hatta buna Can Uzunallı da dahil. Eğer vaktimiz olursa da onunla bitirebiliriz istersen.
0: Evet, Can Uzunallı da var listemizde. Evet, aslında da... listede bir sürü şarkı var da yine çalamadık.
2: Yine çalamadık. Çok konuştuk ya.
0: Ama dinlemek isteyenler işte 2 Ağustos'ta yani pazar akşamı saat 9'da Kadıköy The Wall'da.
1: Şey de var.
0: Olabilirler. Sen de bizi davet etmedin ama.
2: Nasıl yani? Evet. Davetlisiniz tabii ki.
1: Etmedi değil mi Meltem?
0: Etmedi.
1: Ya?
2: Nasıl? İsminiz yazılı, hiç merak etmeyin.
3: Bizi davet etmedi.
0: Ya bu arada benim çok fazla işte şey arkadaşlarım var. Ben hani Cenk Ünlü mesela yıllardır davul dersi almıştım. Çok da yakın arkadaşım oldu. Çok böyle özellikle Türk gruplarından davetiye isteme ya da işte adımı kapıya yaz deme gibi bir alışkanlığım yok. Çünkü sizlerin zaten ne kadar zor koşullarda müzik yaptığınızı biliyoruz. Belli ki o mekanlarda bir kaşe karşılığı çalışıyorsunuz. Bazılarının galiba genel standart bir fiyatı oluyor. Yo, ama bazıları satılan bilet üzerinden
2: çalışıyoruz. Hiç kaşe almıyoruz.
0: O yüzden ben özellikle destek olmak istiyorum. Çünkü yabancı gruplar geldiğinde açıklandığı gün hani
2: alıyoruz, değil mi?
0: Sıraya girip alıyoruz. Evet. Neden arkadaşlarımızı yüceltmeyelim? O yüzden benim şöyle bir alışkanlığım yok. Ben takılıyorum yani. Geliriz, biletimizi de ala geliriz. Yani.
2: O zaman size şunu sorayım. Size tişört mü hediye edeyim, bileti mi alırsınız?
1: Tişört.
2: Bileti alırsınız, tişört mü satın alırsınız?
0: Bileti alırım.
1: Sen ver.
2: Tamam, ben size bileti tişört edeyim. Tamam. Ben tişört
0: edeyim. Hangisinin size katkısı daha çok diyeyim?
2: Hiç fark etmez.
1: Şöyle
2: ben size tişört edeyim.
0: Tişörtleriniz beyaz değil mi?
2: Evet, beyaz.
0: Olsun, ben severim.
1: Aa, benim hiç beyaz tişörtüm yok.
2: Benim de çoğunluğu beyaz. Bu da çok

0: Çok enteresan bu arada. Çok sorulan niye beyaz?
1: Evet, neden beyaz?
2: Temiz.
0: Çünkü zaten bir sürü siyah tişörtün yok mu? Ha, bir tane de beyaz tişörtün olsun.
1: Hatta beyaz bir tek Metallica var galiba benim.
0: Ne güzel.
1: Bir tane. İşte ikinci krank olacak o zaman.
0: Bu arada yurt dışı festivallerinde şu an pembe tişört çok fazla satılıyor, biliyor musunuz? Çok enteresan ve ben yeni bir tane aldım.
1: Pembe.
0: Evet, açık pembe tişört aldım. Ha, ve
2: güzel durur bak.
0: Çok güzel yani, bir de.
1: Kimin tişörtü pembe?
0: Lowland Festival'in. Böyle baya üzerinde metal grupları logoları olan pembe çok tişört güzel. Çok güzel tezat oluşturuyor.
2: Güzel durur.
0: Evet.
2: Tezat da olmaz yani, pembe niye tezat olsun ki? Pembe pembedir. O da bir renk.
0: O da bir renk.
1: Bilmiyorum, sen Pink Floyd tişörtü giyince nasıl tepkide alıyorsun? Pembe giyince kim bilir neler alıyorsun?
2: Sonradan moda oldu onlar hep.
0: Güzeldi, güzeldi.
2: Şeyi söylemedik biz bu arada. Bağlama, rock müzik deyip de kimi anmamamız da ya da anmamız gerekiyordu? Erkin Koray değil mi?
0: Evet.
2: Yani aslında oralara gittik, iki şarkı önce dinledik.
0: Evet, evet.
2: Bence Erkin Koray'ı anmamız gerekiyor.
0: Yani şey, Erkin Koray da var. Hatta bir tane neydi? Nu Metal grubu vardı, bağlamalı.
1: Türk mü?
0: Evet, evet. Direct olabilir mi? Direct
1: biliyorum ama.
0: Evet, evet.
2: Bir onlar da falan herhalde bağlama vardı.
0: Yo, bağlama vardı, vardı, bayağı vardı ya. Yani ben de çok dinlediğim bir grup değil ama var. Bir bağlama kullanan gruplar var. Dediğim gibi Kepra'da da hani çok fazla Türk enstrümanı var ama ben hani Sivas Yacht Club'da şeyi çok seviyorum. Bayağı uzun hava üstüne,
1: evet,
0: modern metal dinliyorsun. O güzel bir bence atmosfer yaratmış.
1: Ya çok da kısa vaktimiz kaldı. Az önce bahsettik ya, Safa'yla ve Can Uzunallı'yla işte bir şarkı daha. Onun zamanı belli mi? Heyecanla bekliyorum.
0: İşte bu albüme eminim. Albüme koymayı düşünüyoruz. Ha, hatta Can'ın bir parçası var. Herhalde beraber yazacağız onu da. Yani o sanırım üçümüzün ortak yazdığı bir parça olacak. İşte Can artı Safa artı Krank. O hani zaten Türkiye'de endüstriyel metal yapan çok az insan var. Yani %80'i herhalde burada oluyor.
2: Elektro bağlama da koyun ya. Yap bu riski, benim için al ya.
0: Albüme mi?
2: Evet.
0: Tamam ya. Ya
2: bir parça en azından
0: denenebilir.
2: Dene.
0: Deneyim.
2: Yani elektro bağlama olsun yani, niye olmasın?
0: Niye olmasın ki, evet.
2: En azından benim için.
0: Olur olur. Denerim.
1: Şimdi biz yine konuşurken Can Uzunallı'ya girelim. Çünkü son 3 dakikamız kaldı. Hı-hı. Onun üzerine konuşuruz, vedalarımızı yaparız.
0: Öyle yapalım. Olur.
1: Atlayalım. Bunun üzerinden biz devam edelim. Biraz açalım.
0: Yani şey, Can da bu arada hani Türkçe söz yazımı olarak bence en iyi diyebileceğimiz Murder King'in solisti aynı zamanda.
1: Evet.
0: Solo projesinde de kendisi endüstriyel metal olarak devam ediyor. Yani çok iyi, onunla da iyi arkadaş olduk.
1: O da İzmirli.
0: İzmirli, Karşıyakalı.
1: İzmir'de hayat nasıl geçiyor bu arada? Çok kısa ondan da bahsedelim.
0: Benim beklediğimden çok daha hareketli. Ben açıkçası İzmir'de bu kadar müzisyen ve İzmir'de bu kadar iyi müzisyen olduğunu bilmiyordum. Gittiğimde de hep böyle hani o onunla tanıştırdı. Bu arada Rıdvan'ın da buna çok etkisi var tabii. Sürekli birisini konuk alıyor. Sürekli birisiyle tanışıyorum ben de. O yüzden de o ortamı sevdim. Şey de güzel. Mekanlar çok az ama herkes aynı mekana gidiyor. O yüzden de ne zaman dışarı çıksam tanıdık birileriyle şey yapabiliyorum, karşılaşabiliyorum. İzmir güzel ya.
1: Güzel güzel. Ben yıllardır gitmemişim ya. Yani gittim ama o işte Bostanlı tarafına gelmemiştim. O işte daha çok Alsancak tarafında filan işte konserlere. İşte Tato'ya
0: konser, gitmiştim filan. Bizim de son konser oradaydı. Çok da güzel geçti bu arada.
1: Bostanlı tarafı inanılmaz beğendim yani, evet. Geldiğimde mükemmel. Çok beğendim. Çok güzel olmuş. Tertemiz,
0: evet,
1: olmuş.
0: Evet, tertemiz güzel. ama yine rock metal ortamı yine Alsancak'ta dönüyor.
1: Tabii.
0: Çok şey
1: buranın Beyoğlu, evet, Taksim'i diyebiliriz.
0: Aynen öyle.
1: Mutlusun İzmir'de olmaktan.
0: Çok mutluyum. İşte o yavaşlık birazcık bana iyi geldi. O İstanbul'un kaosundan kaçıyor olmam güzel ama açıkçası oturup da keyfini çıkartamadım bir türlü. Sürekli seyahatteyiz yani. O seyahatler bitince gerçekten oturup evi boyayacağım. Yani böyle bir planım var.
1: Şimdi artık kapatıyoruz. Son bir dakikamız. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben Batuhan'cığım, çok teşekkür ederim.
1: Albümün çıktığında yine bekleriz. Çok. Albümün çıkmasına da gerek yok. İstanbul'a yolun düştüğü zaman uğra. Çok keyifli bir sohbet oldu bize.
0: Aslında benim bir proje teklifim var. Belki güzel bir şey yaparız önümüzdeki konserlerden.
1: Bosphorus'ta mı?
0: Belki bakalım.
1: Belki bir sürpriz olabilir. Evet, yayından önce konuştuk. Umarım çok güzel bir proje olur da oradan yeni yeni fikirler üretiriz. Bunu da gerçekleştiririz hep birlikte.
2: Kesin güzel olacak ama bağlama koy sen yine de.
0: Elektro bağlama.
2: Evet.
0: Yapıştırıyorum abi.
1: Şimdiden herkese ben mutlu, keyifli hafta sonları diliyorum. Krank'ın konserini unutmayalım. 2 Ağustos Pazar akşamı saat 9'da Kadıköy Vol'da.
2: Zaten biz de tişörtleri giyip geleceğiz değil mi,
1: evet,
2: Meltem?
1: Evet.
2: Bir de tişörtleri bedava alacağız ha.
1: Tişörtleri orada giyeceğiz.
2: Orada mı giyeceğiz?
0: Orada giyersiniz.
2: Giyeriz, tamam, ben giyerim.
1: Son bir cümle alayım ve kapatalım.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli sohbetti geçen seferki gibi. Evet. Bir sonraki seferde görüşmek üzere. Dinleyen, sabreden herkese de çok teşekkürler.
1: Ağzına ayaklarına sağlık. İyi ki geldin. Ümit, sana da çok teşekkür ediyorum.
2: Ben de sana teşekkür ediyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum.
1: O zaman iyi hafta sonları. Hoşçakalın.
2: Görüşürüz.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22

0: Hazır mısın? Sahne. Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyo.
0: Akustikler, konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyo.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: hepinizi seveyim.
1: Radyo. Ritim burada, nefes burada, sahne

sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git, muhtacım.

duvarlara, kağıtlara. Ben seni sardım, sakladım yarınlara. Beklerim günüm gelecektir nihayet. Sonu yok bunun, bu aşk.

Bu akşam yine en ön sıradasın. Sahne. Radyonun sesini aç. Radyo.

hasretin acının üstüne. Sığmıyorum dünyaya, dar geliyor. Geceler mi uzadı, bu karanlık ne? Gönlümün bayramları

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.